0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı,

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pastör Göksel Moroğlu ile birlikteyiz. Kendisi Pendik Protestan Kilisesi'nde hizmet ediyor. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu program serimizde aslında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konu alıyoruz. Mimariye, kültüre, müziğe, sanata ve diğer konulara bakmaya çalışıyoruz. Bu bölümümüzde mimarlık konusunu ele alacağız. Mimarlık acaba Hristiyanlığın mimarlıkta nasıl bir katkısı oldu, bunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmiyorsanız lütfen tüm arama platformlarında bizi @radyomaranata olarak aratın ve orada takip edin. Öyle ki programlarımızdan ve gelecek olan programlarımızdan diğer konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınlarımız da oluyor. Bu konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Programlarımız hakkında soru ve görüşleriniz varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Bugün mimarlığa biraz bakacağız. Aslında mimarlık tarihi hakkında ben kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ardından Hristiyanlığın bu konuya nasıl etkisi oldu, buna bakacağız birlikte. İlk mimari eserlerin cilalı taş devriyle başladığını görüyoruz ve öyle ki bu kalıntıların geçmiş aslında milattan önce 10.000'e kadar gidiyor. Dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapısının aslında ülkemizde olduğunu biliyoruz. Şanlıurfa'da, Göbekli Tepe'de olduğunu görüyoruz. Ve orada bile kendine ait bir mimari anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. T şeklinde yapılmış aslında tonlarca ağırlığındaki sütunları orada da görüyoruz. Ve burasının da tapınak amaçlı olarak inşa edildiğini görüyoruz. Demek ki insanlık tarihi aslında ne kadar eski ise mimarlık tarihi de o kadar eski. Çünkü bir barınma ihtiyacının insanlığın temel ihtiyaç biri olduğunu biliyoruz. Ve aslında milattan önce 1. yüzyılda yaşamış olan Romalı mimar var, Vitruvius. Onu De Architectura adlı bir kitabı var. Orada diyor ki 3 aslında nitelik bize sunuyor. Utilitas, firmitas ve venustas. Bu da aslında kullanışlılık, sağlamlılık ve güzellik olarak mimarlığın temelinde bunun yattığını bize sunuyor. Ve devamında da aslında Rönesans'ta da yine aynı unsurların ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığın mimariye nasıl bir katkısı olmuş olabilir? Bu belki unsurları içerisinde barındırıyor mudur? Nasıl bir katkısı var Hristiyanlığın mimariye?
2: Evet, buna iki bölüm ayırarak bakabiliriz. İlki Milan Fermanı öncesinde ki bu Milan Fermanı yaklaşık 313 yıllarına denk geliyor. Onun öncesinde Hristiyanlar ev kiliselerinde gizlice ibadet ediyorlardı. Özel bir tapınakları, özel bir inşa ettikleri mimari eserler yoktu. Çünkü o döneme kadar ciddi bir zulüm görüyorlardı Roma İmparatorluğu tarafından. Ancak 313'te bu zulmü kaldıran fermandan sonra artık kilise Roma İmparatorluğu'nun koruması altına giriyor. Ayrıcalıklı bir konuma geçiyor. Bu yüzden de artık toplulukların taleplerini karşılamak için büyük kiliseler gerekiyor. İnsanlar yeni inanca diyelim Hristiyanlığa dahil oluyorlar ve onları bir araya getirecek büyük yapılara ihtiyaç var ve bu noktada da Roma İmparatorluğu mütevazi olmak istemiyor. Çok geniş, büyük, şaşalı yapılar görüyoruz. Özellikle Roma İmparatoru Konstantin döneminde bu yapıları görüyoruz ve ondan sonrasında bugüne kadar da Hristiyanlık mimariye daha çok tapınaklarla, kiliselerle, manastırlarla hizmet ediyor.
0: Evet. Peki bu aslında yine mimari içerisine baktığımız zaman kilise dedik, şapel, belki henüz bahsetmedik ama şapel gibi, bazilika gibi, işte katedral gibi yapılar var. Tüm bunları biz birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Neye kilise diyoruz, neye bazilika diyoruz, neye şapel diyoruz örneğin?
2: Evet, iyi ki bunu sordun Aydın, çünkü biraz kafa karıştırıcı bir şey. Bizler de bazen okuyoruz, şapel, bazilika, katedral, bunlar ne anlama geliyor? Ama öncesinde bir kiliseden bahsetmek istiyorum. Çünkü kilise esasında kelime anlamı olarak Grekçe eklesiyadan geliyor ve anlamı topluluk demek, cemaat demek. Dolayısıyla da kilise dendiğinde ilk aklımıza gelen şey esasında bir bina değil, bir dört duvardan bahsetmiyoruz ama imanların toplandığı her alan bir kilise. Bu dışarıda bir alanda olabilir, bir evde olabilir. İmanlar bir araya geliyorsa bir kilise oluşturuyorlar. Bundan bahsetmek önemli. Onun dışında şapele baktığımızda şapel daha çok küçük boyutlu ve sınırlı kapasitedeki yapılardır. Hı hı. Daha çok ufaklardır. Çoğu zaman mezarlıklarda da görüyoruz şapelleri, ufak dua evleri gibi, hı hı, bakabiliriz buna. Bazilika'ya geldiğimizde esasında bazilika Hristiyan mimarisiyle ilintili değil. Kökenleri Hristiyan inancına dayanmıyor. Daha çok bir Roma İmparatorluğu dönemine ait, hı hı, bir mimari bir tür. Daha çok devlet binalarında görüyoruz mesela. Bazilika şeklinde yapılan mahkeme binaları, devlet binalarında görüyoruz bazilika, hı hı, yapısını. Ama Hristiyanlık artık Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline geldikten sonra bu binaların bazıları ibadethaneye çevriliyor, hı hı, kiliselere çevriliyor ve onun da adına bazilika diyoruz. Farklı tipler de varlar ama genel itibariyle şunu bilmekte fayda var, tekrar üstüne basmakta fayda görüyorum. Bu Hristiyanlığın mimarisi değil ama zaten Roma İmparatorluğu'nda mevcut olan, hı hı, bir tür. Katedrale baktığımızda ise katedral terimi katedradan geliyor. Bu da ne demektir? Piskopos tahtı içeren bir kilise anlamına geliyor. Bunu belirtmek için kullanılıyor. Katedraller genelde çok büyük yapılardı. Çok yüksek, evet, yapılar olarak göze çarpıyor. Manastır ise tüm bunlardan aslında biraz daha farklı. Çünkü onun temel inşa edilme nedeni bir araya gelip tapınmak değil, yani bir kilise, anladığımız tarzda bir kilise değil, daha çok inzivaya çekilen, Tanrı'ya kendisini adayan erkek ve kadınların kaldığı bir nevi külliyelerdir, hmm, toplumumuzda daha rahat anlayabileceğimiz terim olarak. Burada dini eğitimler verilir, aynı zamanda sağlık eğitimleri verilebilir. Bu insanlar burada kalırlar, 7 gün 24 saat hep burada kalırlar, hmm, ikamet ederler, çalışırlar, bir arada yaşarlar. Bu da bu tarz bir yapıdır.
0: Hmm. Bu manastır konusuna da ilerleyen bölümlerimizde eğitim bölümünde gireceğiz. Bu manastırların işlevine, bir manastır nasıl gözüküyordu ve ne işlevlerde kullanılıyordu, buna gireceğiz. Ve tabii ki bazilikalardan bahsederken Göksel aslında bunun Roma İmparatorluğundan gelen bir mimari yapı olduğunu söyledi. Aslında kilise tarihinde, Hristiyanlık tarihinde bunu sıkça görüyoruz. Çeşitli bölgelerde aslında eski Roma yapılarının kiliseye çevrildiğini ve kiliselerde işte örneğin Roma sütunlarının kullanıldığını da görüyoruz. Bu tesadüfi bir şey değil. Peki bu şaşılası yapılar, bu harika yapılar, mesela katedrallerden bahsettik, çok büyük olduklarından bahsettik. Niçin yapılıyor?
2: Evet, yani bunun bu kadar büyük, görkemli yapılmasının ana sebebi biraz Tanrı'nın görkemini orada göstermek, hı-hı, istemesi ve insanın acziyeti. Yani bilmiyorum dinleyenlerimiz arasında hiç Avrupa'daki böyle büyük katedralleri ziyaret etmiş olanlar var mı, ama eğer varsa anlayacaklardır ne demek istediğimi. Katedrallere girdiğinizde kendinizi çok küçük ve aciz hissedersiniz, hı-hı, ve o büyüklük karşısında ister istemez bir saygı uyanır içinizde. İşte mimaride bu türün kullanılmasının ana sebebi de insana kendi acziyetini hatırlatmak ve Tanrı'nın görkemini betimlemeye çalışmak. Bunun bir örneğini mesela Ayasofya'da görüyoruz. Hı hı. Ayasofya'nın kelime anlamı nedir? Kutsal bilgelik anlamına geliyor. Evet. Logos anlamına geliyor. Bu da bizi İsa Mesih'e götürüyor. Çünkü İsa Mesih'in kutsal kitaptaki sıfatlarından bir tanesi de onun söz olması, yaşayan söz olmasıdır. Hı hı. Dolayısıyla da Tanrı kendi sözü aracılığıyla dünyayı yaratıyor. Dünya inanılmaz büyük, evren inanılmaz büyük, o kadar görkemli ve bizler insanlar olarak onun içerisinde gerçekten çok küçük bir kısmı oluşturuyoruz. Hı hı. İşte katedrallere girerken verilmek istenen etki de bir anlamda buydu.
0: Evet. Hristiyan mimarisi örneklerine de geçmek istiyorum bu noktada. Tabii ki sen bahsettin aslında Tanrı'nın o görkemi, Tanrı'nın yüceliğini yansıtmak için yapılan unsurlar bunlar. Ve biz de zaten Mesih İsa'da da aslında bu tüm nitelikleri görebiliyoruz. Öyle ki o görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Onun görkemini harika işlerinde. Burada tabii ki biz mimariyi konu alıyoruz. Aslında insanlar mimariyi de Tanrı'nın görkemini yansıtmaya çalışıyorlar ama İsa'ya baktığımız zaman İsa'nın yaptığı işlerde de Tanrı'nın görkemini, onun harika işlerini görüyoruz. Ve Hristiyan mimarisi örneklerine geçmek istiyorum ama Öncesinde sen bize ilk kiliselerin ev kiliseleri olduğunu söyledin ve bununla ilgili tarihi bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yaklaşık milattan sonra 230-256 tarihleri arasında yapılmış olan ve günümüze ulaşan en eski kiliselerden biri olan Dro Europos Kilisesi'nde aslında İsa'nın figürü iyi çoban benzetmesi, İncil'de geçen o iyi çoban benzetmesi ve çeşitli aslında İncil sahnelerinin bulunduğu freskler bulunuyor. Ve binanın aslında görünüşe göre kilise olarak yapılmadığını, sonradan buna dönüştürülen bir ev olduğunu da bu şekilde bir bilgi olarak aktarmış olalım.
2: Orada araya girmek isterim çünkü kiliselerde böyle büyük figürler, işte freskler, resimler görüyoruz. Bunun yapılma amacı esasında o dönemde herkes okuma yazma bilmediği için kiliseye girdiklerinde bakıyorlar. Orada birçok İsa'nın öyküsü, müjdede gördüğümüz öykülerin resimlerle betimlendiğini görüyoruz. Ve oradaki din adamları da halka anlatırlarken işte bakın sonra bu oldu, sonra şu oldu diye anlatıyorlardı. Onun bir temel sebebi de o dönem insanların hem kutsal kitaba kolay ulaşamaması hem de birçok insanın okuma yazma bilmiyor olmasıydı.
0: Evet, tabii ki yani Mesih'in bu hikayesi, Mesih'in bu kurtarışı hem Hristiyanlık için hem de tüm dünya için çok önemli bu hikaye. Bunu anlamamız, bilmemiz ve duymamız gerekiyor. Öyle ki müjdeyi aslında duymasalar nasıl Tanrı'ya inanacaklar? İncil bunu söylüyor, bunu ifade ediyor. Ve Mesih'in çarmıhta ölüşünün, üçüncü gün dirilişinin ve tüm insanlığın günahlarının kefaretini bu şekilde ödemiş olmasının Hristiyanlığın temelinde ve bu fresklerin temelinde de yattığını görüyoruz. Elbette kilise tarih boyunca sanatı ve mimarlığı etkiliyor. Erken Hristiyan döneminden itibaren öğretilerini ve değerlerini yansıtan eserleri görüyoruz ve mimarlık yapıtlarının kilise tarafından aslında sipariş edildiğini çeşitli sanatçılardan ve sanatın önde gelen bu bağlamda koruyucularından biri olduğunu görüyoruz. Ve bu koruyuculuk Batı sanatının ve mimarlığın gelişimine çok derin bir etki yapmış ve yüzyıllar boyunca da bu alanların estetik ve tematik yönlerini şekillendirmiştir. Zaten program içerisinde bahsettiğimiz gibi o İncili öykülerin bu eserlerde yer verildiğini görüyoruz. Konstantin döneminde yapılan eserler var. Aynı şekilde Justinian döneminde yapılan eserler var. Konstantin aslında Hristiyanlığı yasallaştırdıktan sonra, ki o döneme kadar aslında Hristiyanlar zulüm görüyorlar, sıkıntı çekiyorlar ve aslında ev topluluklarını gizlice toplanıyorlar ve o dönemde Konstantin'in yasallaştırmasından sonra o dönemin belki de en iddialı yapı projesine başlanıyor. Göksel programın başında bahsetti ve Konstantinopolis'i inşa ettiklerini görüyoruz. Çok büyük bir şehir ve Roma, Bizans ve Filistin'de de muazzam kiliseler inşa ediyor kendisi. Justinian döneminde de aslında o da Hristiyan mimarlığını yeni zirvelere ulaştırdığını görüyoruz. Akdeniz ve Batı İmparatorluğu genelinde o da onlarca kilise inşa ediyor. Çeşitli katedrallerin inşa ettiğini görüyoruz. Ve şu anda kaybolmuş olsa da Venedik'teki aslında San Marco Kilisesi'ni model alarak Aziz Apostolos Kilisesi'ni, beş kubbeli yapıda olan o kiliseyi inşa ediyor. Göksel bahsetti, Ayasofya'nın zaten harika bir hikayesi var ve Ayasofya'nın isminin de kutsal bilgelik olarak Mesih İsa'ya işaret ettiğini biz görüyoruz. Ve Justinian'ın en büyük başarısı olarak aslında günümüzde İstanbul'da hala ayakta duran o muhteşem Ayasofya'yı da burada görüyoruz. O da çok büyük. Zaten önüne gittiğiniz zaman kendinizi yine küçük hissettiğiniz görkemli bir yapıdır o da. Çok ilginçtir Göksel ki tüm bu yapılar, bununla beraber örneğin Saint Mark's'ın yapıları var. O da Venedik'te birçok açıdan harika yapılar yapıyor ama tüm bu yapılar aslında bir tapınak olarak inşa ediliyor. Bir tapınma ihtiyacıyla inşa ediliyor. Demek ki insan ruhu yüreğinde hep bir tapınma ihtiyacı duyuyor mu? Bunu söyleyebilir miyiz Göksel?
2: Evet, kesinlikle söyleyebiliriz. Şöyle yaratılış öyküsüne baktığımızda Tanrı insanı yarattıktan sonra ona ruhunu üflüyor. Ve insan günaha düştükten sonra o Tanrı ile oluşan kopuklukla beraber ne yazık ki Tanrı'dan uzaklaşıyor ve o ilişki zedeleniyor. Ama insanların bütün amacı Tanrı ile etkileşime girmek, Tanrı ile ilişkiye girmek. Çünkü Tanrı'nın da insanları yaratmasının ana sebebine baktığımızda Tanrı insanlarla bir ilişki kurmak istedi. Tanrı insanlarla birlikte bir arada yaşamak istedi. Dolayısıyla bütün bu tarih boyunca insanlar bir araya gelip ruhtan, içtenlikle Tanrı'ya tapınmak istediler. Çünkü Tanrı'yla iletişime girmenin, onunla ilişki halinde olmanın en güzel ve en saf hali ona tapınmaktır. Çünkü insanlar bir anlamda Tanrı'ya tapınmak, onu yüceltmek, onu övmek için yaratıldılar.
0: Hı hı. Demek ki yaratılış amacımızda da bunun olduğunu görüyoruz ve biz şu anda aslında tekrar başlangıçtaki o Tanrı'yla olan o kişisel ilişkimize dönmeye çalışıyoruz ki bu da Mesih İsa'yı iman ile olan bir şey. Çünkü Tanrı'yla öncelikle barışmamız gerekiyor. Bu günah probleminin ortadan kalkması gerekiyor ve bunun için de Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. Mimarlık konusunu ele almaya devam edeceğiz. Ancak şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrar karşınızdayız. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve onunla Hristiyanlığın mimariye etkilerine konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde biraz bir girizgah niteliğinde programa başlamıştık. Şimdi biraz ilerlemek istiyoruz konularda ve acaba bu mimari yapıların ne amaçla yapıldığını zaten ilk bölümde değindiğimiz gibi ve tarihsel süreçlerin bu yapılara nasıl etkide bulunduğunu ve genel bağlamda Hristiyanlığın nasıl etkileri olduğunu konuşmaya devam etmek istiyoruz ama sosyal medya hesapları üzerinden bizi henüz takip etmiyorsanız lütfen @radyomaranata yazarak bizleri takip edin ve programlarımız hakkında soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebileceğinizi hatırlatalım. Yarıdan önce aslında birkaç isimden bahsetmiştim. Konstantin'in yaptığı yapılardan bahsetmiştik. Justinian'dan bahsetmiştik. Ayasofya'dan bahsetmiştik ve Saint Mark's'ın yapılarından bahsetmiştik. Aslında bu bütün yapıların içerisinde çeşitli mozaiklerin de yer aldığını görüyoruz, fresklerin de yer aldığını görüyoruz ve hepsinin amacında ruhsal bir iç mekan yaratmak olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında ibadet Hristiyan yaşamının çok önemli bir yönü, temelinde yatan bir yön ve Orta Çağ'da da mimarlık aslında inananı o yüce deneyime daha da yaklaştırmak amacıyla öne çıktığını görüyoruz. Ve bu yüzyıllar boyunca Hristiyan mimarlar işlerini yeni seviyelere taşıdıkça nefes kesici yeniliklere geliştirdiklerini ve mimariye bu yönde katkıda bulunduklarını görüyoruz. Ve bu süreçte insanlık tarihindeki en güzel ve teknik olarak sofistike yapıları ürettiklerini görüyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük yapılar ve aslında o kadar da işlevsel olmayan yapılar bunlar. Çünkü hani klasik bir şey vardır ya, bizim işte bir yere gideriz ya, burayı nasıl ısıtıyorlar acaba, burayı nasıl temizliyorlar acaba? Çünkü o kadar büyük ki işlevsel anlamda aslında işlevsel olmayan ama tamamen Tanrı'nın görkemini yansıtmak üzerine olan eserler olduklarını görüyoruz. Ve bugün Hristiyanlık inanının daha derin bir deneyime elde etmesine yardımcı olması açısından müziği de araç olarak kullanıyor ve burada da Hristiyan kiliselerde buna da özel yerler ayırdıklarını da görüyoruz. Orta Çağ boyunca aslında Hristiyanlar aynı hedefe ulaşmak için cenneti simgeleyen, yine İncil'i öyküleri içerisinde barındıran çeşitli sanatsal resimleri ve yapıları da kullanıyorlar ve inananı da daha derin bir ibadet deneyimine götürüyorlar. Temelinde hepsinin aslında bu yapıların o daha derin bir ibadet deneyimi içerdiğini görüyoruz. Bununla beraber diğer örnekler var. Örneğin Durham Katedrali var. O da aslında 1093'te yapımı başlatılan bir katedral. Ve Romanesk mimarinin ünlü bir başyapıtı olarak anılıyor. Avrupa'nın büyük mimari deneyimlerinden biri olarak bu da anılıyor. Ben şeyi sormak istiyorum aslında. Diğer tabii ki şeylere gireceğim. Çeşitli mimarlık türleri var. Onlara girmek istiyorum ama her programda değinmeye çalışıyoruz. Aslında reformun mimarlığa ya da mimariye bir katkısı oldu mu Göksel?
1: Elbette oldu ama şöyle bir kısaca özetlemek gerekirse şunu diyebiliriz. Önem binadan insana doğru evrildi. Daha önce binaya harcanan emek artık binanın kendisine değil ama o binayı dolduran, tekrar kilise kendi özüne döndü diyebiliriz. Tekrardan bir topluluk olduğunu, tekrardan bir cemaat olduğunu hatırladık. Ve eklesya sözünün tanımı gerçek anlamda hayat buldu diyebiliriz. Daha sade olduğunu görüyoruz. Heykeller, sanat eserleri yerine biraz daha işlevsel. Hani biraz işlevsel olmadığından bahsetmiştin sen de eski yapıların. Ama burada daha işlevsel olduğunu görüyoruz. Yani tapınma alanı daha sade, koltuklar vesaire, bir kürsü ve genel olarak işte mutfak, çalışma odası gibi alanlara bölünmüş ve ilginçtir. Eskiden birçok ikon görüyorduk reform öncesinde kiliselerde ama artık o ikonları görmüyoruz, o heykelleri görmüyoruz. Çünkü bir anlamda Tanrı'nın istediği şey imanlıların her birinin aslında bir ikon olması. Neden? Çünkü bizler Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve İman ettiğimizde İsa Mesih artık bizim içimizde yaşıyor. O zaman Tanrı bizde konut kurmuş oluyor. Bir nevi biz Tanrı'nın içinde bulunduğu ibadethane oluyoruz. Bedenimiz bir ibadethane oluyor. O zaman bizler o koltuklarda oturan her imanlı bir anlamda reform öncesindeki o kiliseleri dolduran ikonlar gibiyiz. Tanrı'nın suretinde yaratılmış olan ikonlar gibiyiz.
0: Tabi burada ikondan kastın hani bir put gibi değil değil mi? Yani
1: elbette.
0: Cansız bir şey gibi değil.
1: Elbette değil. Orada bahsedilen şey o ikonlara tapınılmıyordu zaten ama o ikonlarla gösterilmeye çalışılan şey Tanrı'nın yaratılışının harikalığıydı. Ama Tanrı'yı biz şu anda biz ikonlarla değil ama kendi benliğimizle, kendi bedenimizle ve Rab'de olan tanıklığımızla göstermiş oluyoruz.
0: Evet, önemli bir nokta. Çünkü bir kişi aslında Mesih'i iman ettiği zaman ve vaftiz olduğu zaman o vaftizin simgesinde ne görüyoruz işte? Günah karşısında ölüp Mesih'le beraber yeni bir yaşama diriliyor. Ve aslında Mesih'in tanığı olarak yaşamaya başlıyor ve yaşayan birer tanık oluyor. Ve bizler de bunun tanıklarıyız aslında. Radyo Maranata mikrofonlarında bunu bir kez daha vurgulayalım. Bizler de bunun canlı tanıklarıyız. Mesih'in yaşayan tanıklarıyız. Peki bir kilisenin, bir binanın daha doğrusu kilise olduğunu nasıl anlayabiliriz? Belki reformdan sonra özellikle.
1: Evet, önceki döneme biraz baktık. Reformdan sonraki döneme baktığımızda biraz şöyle örneklendirebiliriz. Bir kiliseye girdiğinizde öncelikle sıralar görüyoruz, oturma alanları görüyoruz. Muhtemeldir ki o sıraların önünde belki cepler görüyoruz. Orada kutsal kitapların dizili olduğunu görüyoruz. Belki dua kitapçıkları var. Sonra o ikiye ayrılmış genel olarak oturma düzeninin ortasından geçen kürsüye doğru giden bir yol görüyoruz. Ve orada ortada bir kürsü, muhtemeldir ki arkada asılı bir haç görüyoruz. Ve belki tapınma alanının olduğu, çeşitli müzik aletlerinin, piyano, gitar vesaire olduğu bir tapınma alanı görüyoruz. Bu ibadethane düzeni dışına baktığımızda da genelde günümüzde ikramların yapıldığı bir alan oluyor. İşte kilise sonrası katılan kardeşlerin bir arada olup yemek yediği bir alan oluyor. Onun dışında pazar okullarının yapıldığı bir alan görüyoruz. Orada İncil çalışmalarının yapıldığı bir ders alanı gibi bir yer olabiliyor. Bir diğer hepimizin gözüne çarpabilecek özellik ise ibadet salonunda böyle bir ekran veya bir projeksiyon aleti görüyoruz. Evet. O da ilahilere topluluk eşlik edebilsin diye ilahi sözlerinin yansıtıldığı bir alan. Ufak da bir bu noktada önemli bir detaydan bahsetmek isterim. Eğer dinleyicilerimiz arasında da gidenler varsa Protestan kiliselerindeki okunulan haçın sade olduğunu göreceklerdir. Sade bir haç var ama orada İsa Mesih'in bedenini görmüyoruz. Evet. Bunun sebebi Protestanların şöyle düşünmesi, artık orada İsa'nın bedeninin olmasına gerek yok. İsa'nın oradaki betimlemesine gerek yok çünkü İsa dirildi ve o artık babanın yanında. O zaman o haçta herhangi bir İsa figürü görmüyoruz. Sade bir haç şekli görüyoruz.
0: Evet, o zaman siz de daha işlevsel bir bina kullanıyorsunuz. Kendi kiliseniz de öyle.
1: Evet ve çoğu Protestan kilisesi de aynı şekilde.
0: Evet, Rönesans'taki aslında temel noktada bu işlevselliğe biraz daha dönüş oluyor ve daha sade, en doğru tabirle daha sade binalar yapılmaya başlanıyor. Reform ve Rönesans'la beraber tabii ki. Bunun tarihine biraz bakacaksak aslında bu da 14. yüzyılın sonuna gelindiğinde Avrupa'da işte gotik mimarisinin etkileyiciliği orta çağdan çıkıp yeni bir döneme girdikçe bu mimarinin etkisinin azalmaya başladığını görüyoruz ve böylece mimarlar da zamanın değişimine uygun eserler üretmeye başlıyorlar ve yeni bir inançsal ifade arayışına giriyorlar ve sanatçılar ve mimarlar tekrar bir araya da çalışmaya başlayarak 1400 yılında başlayan ve 200 yıl sürecek bir hareketin başlangıcını, Rönesans döneminin başlangıcını ortaya atıyorlar. Ben şunu sormak istiyorum, aslında çok ilgimi çeken bir konu bu ve üzerine düşündüğüm bir konu. Kutsal kitaba baktığımız zaman da orada da çeşitli mimari örneklerini görüyoruz. Mesela Süleyman Tapınağı'nın yapımı gibi ve hatta Tanrı'nın kendisi en ince ayrıntısına kadar bunun aslında nasıl söyleyeyim taslağını veriyor ve buluşma çadırıyla alakalı, Musa ile yaptığı buluşma çadırıyla alakalı noktalarda da aynı şekilde. Tanrı'nın kendisi de mimariye önem veriyor mu?
1: Bu gerçekten çok çok değerli bir soru Aydın. Çünkü kutsal kitabın bütün öyküsüne baktığımızda Yaratılış kitabından Vahiy kitabının sonuna kadar tüm eski ve yeni anlaşmada şunu görüyoruz. Tanrı yarattığı insanların arasında yaşamak istiyor. Ve bütün hikayede biraz bununla ilgili. Çünkü Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında görüyoruz ki Yaratılış kitabında onlarla birlikte yürüyordu, sabah serinliğinde vakit geçiriyordu. Ama ne yazık ki günaha düştükten sonra ve o arada bir duvar oluştuktan sonra Tanrı ve insan bir arada olamadı günah sorunu nedeniyle. Ta ki bunu Musa'nın dönemindeki buluşma çadırına kadar böyle geldiğini görüyoruz. Fakat Tanrı Musa'ya Mısır'dan çıkış 25:9'da şöyle söylüyor. Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Ve aynı bölümün 40. ayetinde de her şeyi diyor dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Burada bahsettiği dağ Sina Dağı. Yani Musa'nın 10 emri Tanrı'dan aldığı dağ. Demek ki Tanrı bu buluşma çadırını bütün örnekleriyle, zaten sen de bahsettin, kutsal kitapta tek tek söylüyor şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, evet, gibi. Tanrı kendi konutunu nasıl hazırlamaları gerektiğini söylüyor. Ve buluşma çadırının etrafında İsrail halkı var. Ve en son buluşma çadırı tamamlandıktan sonra Tanrı görkemiyle o buluşma çadırını dolduruyor. Aynısını daha sonraki dönemde Süleyman'ın tapınağında da görüyoruz. Tanrı orayı da dolduruyor. İlginçtir, Hezekiel peygamber döneminde bir dönem Tanrı'nın tapınağı terk ettiğinden bahsediyor. Bunu okuyoruz ve daha sonrasında ise İsa Mesih ile birlikte Yuhanna 1:14'te şunu okuyoruz. Söz diyor insan olup aramızda yaşadı. Bu aramızda yaşadı sözü Grekçe aynı zamanda çadır kurdu anlamına da geliyor ve bu buluşma çadırına referans ediyor. Yani Tanrı bir şekilde insanlarla bir arada olmak istedi. En sonunda tekrardan bunu sağlayamadı ve oğlunu göndererek onu bir çadır gibi kullanarak, bir buluşma çadırı gibi kullanarak insanların arasına gönderdi. Ve devamında ayetin şöyle söylüyor. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Tanrı kendi görkemini tekrar kendi halkının arasına gönderiyor. Ancak ilginçtir, kutsal kitabın devamında ve en son bölümünde, vahiy bölümünde şunu okuyoruz. Bir kent var ki bu kent bir anlamda cennet diye tasvir edebiliriz. Hepimizin imanlı bir şekilde İsa Mesih'e iman ederek ölmüş kişilerin yaşayacağı kentte. Bu kentten bahsederken şöyle söylüyor. Kentte bir tapınak görmedim diyor. Yani bir mimari eser olmayacak. Bir bildiğimiz anlamıyla bir kilise binası olmayacak. Çünkü diyor her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve Kuzu kentin tapınağıdır. Şundan bahsetmek istiyorum aslında Aydın. Bütün bu kilise, bu binalar, bütün bu görkem, bütün bu şaşanın amacı Tanrı'yla bir arada olabilmek. Ama eğer Tanrı o binayı doldurmuyorsa, eğer Tanrı o binada değilse ve o binayı dolduran kişilerle birlikte değilse o binanın hiçbir kutsiyeti, hiçbir anlamı yok. İstediğimiz kadar güzel, büyük yapalım, detaylı yapalım vesaire ama hiçbir anlamı yok. Ama Tanrı'nın isteği şu, Tanrı sadece bir tapınak yapmak değil ama Tanrı aramızda yaşamak istiyor. Ve eğer Tanrı varsa ki cennette böyle olacak, Tanrı ile birlikte olacağız. Tanrı oradaysa artık bir tapınağa ihtiyaç yok. Çünkü Tanrı'nın görkemi, her şeye gücü yeten Rabbin görkemi kentin tapınağı. Yani diyebiliriz ki aslında kilise binası da o anlamda Rabbin tam anlamıyla kendisidir.
2: Evet, çok güzel bir örnek verdin. Ben de bir ayet paylaşmak istiyorum. Sen konuşurken aklıma geldi. 1. Petrus 2. bölümde orada diri taştan, köşe taşından bahsediyor ve diyor ki insanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli diri taşa Rabbe gelin diyor. Aslında Mesih'ten, Mesih İsa'dan bahsediyor bizi burada ve diyor ki o sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. Aslında bugün de bunu bir kez daha duymuş olalım. Mesih'e olan Mesih imanlarını aslında bir tapınağın yapımında kullanılan taşlar gibi nitelendirildiğini burada görüyoruz ve aslında hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Ama en önemlisi hepimizin Mesih'e ihtiyacı var, çünkü o köşe taşıdır ve o olmazsa bütün o bina, bütün o yapı yıkılacaktır. Bugün Hristiyanlığın Etkileri programında mimariyi konu aldık. Daha değinilecek çok konu var elbette. Yani belki bizi dinleyen mimari öğrencileri varsa ya da mimarlar varsa şuna niye değinmediniz diye kızabilirler bize, ama tabii ki süremiz kısıtlı olduğu için her noktaya değinemedik. Ama gotik mimarlık gibi konular var. Notre Dame Katedrali gibi çok güzel örnekler var. Salisbury Katedrali var. Ve diğer Aziz Petrus Bazilikası, Aziz Pavlus Katedrali gibi harika yapılar var. Barok mimarinin etkileri de var burada. Bunları da değinmiş olalım kısaca. Tabii ki bütün bu noktaların aslında temel yapısında, temel noktasında yatan şeyin ibadet olduğunu hatırlıyoruz ve Hristiyan mimarisinin hikayesinin Tanrı'yı yücelterek ve değerlerine hizmet ederek bir araya gelen büyük bir inanlar topluluğunun hikayesi olduğunu burada görüyoruz ve hayal edilebilecek en iyi ibadet mekanlarını yaptılar. Çünkü Tanrı'ya hizmet ettiklerini düşünerek bu yapıları yaptılar ve yapabileceklerin en iyisini yapmaya çalıştılar. Mısır'da, Yunanistan'da, Roma'da ve Amerika'nın çeşitli noktalarında, belki Kuzey Amerika'da olan örnekler gibi bu yapılar aslında bazıları belki köle emeğiyle yapıldığını düşünüyor olabilirler, ama köle emeğiyle değil, gerçekten inançlarını Tanrı'ya adamış, Tanrı'nın değerlerini bilen ve bu değerleri önemseyen ve insanlara bu değerleri hatırlatmaya çalışan kişilerin işbirliğiyle yapıldığını görüyoruz. Ve bize aslında insanlık tarihindeki en büyük yapıların Hristiyanlığın etkisi altında inşa edildiği gerçeğini de bırakıyorlar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: İncil, Matta 8. bölüm.
1: İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor. İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi. Sonra İsa adama, "Sakın kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyorsun." Yüzbaşının imanı. İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip, "Ya Rab," diye yalvardı. "Uşağım felç oldu, evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." İsa, "Gelip onu iyileştireceğim," dedi. Ama yüzbaşı, "Ya Rab, evime girmene layık değilim," dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim, gider. Ötekine gel derim, gelir. Köleme şunu yap derim, yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak." Sonra İsa yüzbaşıya, "Git, inandığın gibi olsun," dedi. Ve uşak o anda iyileşti. İsa birçoklarını iyileştiriyor. İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. "Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o üstlendi." İsa'yı izlemenin bedeli. İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp, "Öğretmenim," dedi, "nereye gidersen senin ardından geleceğim." İsa ona, "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok," dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya, "Ya Rab, izin ver önce gidip babamı gömeyim," dedi. İsa ona, "Ardımdan gel," dedi. "Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün." İsa fırtınayı dindiriyor. İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak, "Ya Rab, kurtar bizi yoksa öleceğiz," dediler. İsa, "Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar?" dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt limanı oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. "Bu nasıl bir adam ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor?" dediler. İki cinlinin iyileştirilmesi. İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya, "Ey Tanrı'nın oğlu, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdılar. "Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?" Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya, "Bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder," diye yalvardılar. İsa onlara, "Gidin," dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.
0: Matta 9. bölüm.
1: Bir felçlinin iyileştirilmesi. İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, "Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri işlerinden, "Bu adam Tanrı'ya küfrediyor," dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, "Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliye, kalk yatağını topla, evine git dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler. Matta'nın öğrencilere katılması. İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama ardımdan gel dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine "Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi: "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim." Oruçla ilgili soru. Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, "Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi: "Güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur." Dirilen kız, iyileşen kadın. İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak, "Kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek," dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden, "Giysisine bir dokunsam kurtulurum," diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce, "Cesur ol kızım, imanın seni kurtardı," dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce, "Çekilin," dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Onlarsa kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı. İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi. İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davutoğlu, halimize acı," diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler, "İnanıyoruz ya Rab," dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, "İmanınıza göre olsun," dedi ve adamların gözleri açıldı. İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin," diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlarsa çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, "İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir," diyordu. Ferisilerse, "Cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor," diyorlardı. Ürün bol, işçi az. İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, "Ürün bol ama işçi az," dedi. "Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin."

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün temiz yüreklilik konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Vaiz Rıza Öş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet Rıza Bey, aslında önemli bir konu. Toplumda çok da bilinen, konuşulan bir konu. İlk etapta aslında toplumumuzda temiz yürekli olmak ne demek? Ona bir bakalım, onun üzerinde duralım istiyorum.
1: Toplumda temiz yürekli olmak, dürüst, samimi, iyi niyetli bir tavır sergilemektir. Yani insanların arkasından konuşmamak örneğin. Hı hı. Çıkar peşinde koşmamak, başkalarının iyiliğini düşünmek gibi erdemleri içerir. Temiz yürekli insanlar başkalarına karşı ön yargısızdır ve empati kurarlar. Ayrıca kutsal kitap, Tanrı'nın lütfuyla günahın gücünden kurtulmuş ve artık Tanrı'yı hoşnut etmek için yüceltmek ve onun istediği gibi yaşayabilmek için içtenlikle gayret eden insanlardır. Hı hı. Aslında Tanrı'nın saydığı temiz yüreklilik. Kötülük değil, iyilik tutumu sergiler. Örneğin aslında ozanlardan da var, bir örnekler verebilirim.
0: Evet, verebilirsiniz.
1: Mesela Aşık Veysel şöyle der: güzelliğin on par etmez. Hı hı. Adlı şiirinde insanların iç dünyasını dış güzellikten daha değerli olduğunu vurgular. Hı hı. Bu temiz yürekli olmanın içsel, yani insanın içsel dürüstlüğü ve samimiyetiyle ilgili olduğunu işaret eder. Yine ünlü ozanlarımızdan Karacaoğlan da böyle söyler. İşte gönlümü sana verdim şiirinde. Hı hı. Saf sevgi ve temiz duygularının önemini dile getirir. Bu tür eserler toplumda temiz yürekliliğin ne kadar önemli olduğunu, hı hı, bir taraftan kabul etmiş gözüküyoruz. Yani kişinin hem kendisine hem de çevresine huzur getirdiğini gösterir.
0: Evet, temiz yürekli olmak toplumumuzda da önemli. Peki yüreğimizi nasıl temizleyebiliriz? Biraz onun üzerine konuşalım.
1: Evet, çok
0: çünkü
1: önemli bir şey. Henüz öyle bir deterjan icat edilmedi.
0: Evet, ve birçok aslında şey konuşuluyor toplumda bununla ilgili. Evet. Birçok yöntemle yüreğimizi temizlemek gerektiğini, temizlenebileceğini. Bunun üzerinde biraz duralım
1: evet,
0: isterseniz.
1: Yani kutsal kitaba göre insan kendi gücüyle tamamen yüreğini temizleyemez. Çünkü günahtan dolayı yani bozulmuştur. Hı hı. O yüzden Tanrı'nın yardımıyla bu mümkün hale gelir. Yani ama Tanrı'ya yönelmemiz gerekiyor. Hı hı. Yüreğin temizliği Tanrı'nın lütfu ve kutsal ruhun işleyişiyle gerçekleşir. Bu konuda bazı önemli ayetler, kutsal kitapta prensipler var aslında. Mesela yani insanın kendi gücünün yetersizliği konusunda Yeremya peygamber, hı hı, bu konuda çok derin bir şeye parmak basmış oldu. Yeremya 17:9'da okuyabiliriz bunu. Yani insanın yüreği ne kadar aldatıcı olduğunu, hı hı, belirtir. Bunu neye göre Yeremya baktı? Dedi ki her şeyden, yürek her şeyden daha aldatan ve her şeyden daha yani iş görmez ya da hastadır gibi. Yani Tanrı'nın yüreğine bakıp Yeremya kendi yüreğini ya da insan yüreğini görmüş oldu. Onu kim anlayabilir? Ancak Tanrı anlayabilir. Yani bu ayet insanın yüreğinin doğasını gereği günahkar olduğunu ve bu nedenle kendi kendine temizlemesinin zor olduğunu ifade eder. Yani bir diğer ayette de mesela Mezmur 51'de Davut yani yüreğin için Tanrı'ya yalvarıyor. Ey Tanrı diyor. Yani evet. Temiz bir yürek yarat ve içimde yenilenmiş kararlı bir ruh var et içimde diye duayla yönlenmiş oluyor. Tanrı'nın yaratıcı gücüyle temizlenebileceğini vurguluyor Davut. Hı hı. Davut peygamber. Yani Davut günahının farkına vardı ve yüreğinin temizlenmesi için Tanrı'dan yardım istedi. Birçok örnekler var mesela kutsal ruhun işleyişiyle ilgili yeni antlaşmada o işte İsa Mesih yani bizi hı hı. doğruluğumuzdan doğan işlere dayanarak değil kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla ve kutsal ruhun yenilenmesiyle kurtardığını söylüyor kutsal kitap.
0: Evet ama şöyle bir durum da var tabii ki Tanrı'nın bu konuda aslında Davut'un da günaha düştüğünde Tanrı'dan yardım istediğini söylediniz. Hı hı. Hayatın içerisine baktığımızda aslında iyilik yapmaktan hoşlanan belki yaşamını buna adayan insanlar var. İşte hayvan hakları savunucuları var ya da yani şimdi bile gündemde olan bir durum bir çocuk öldüğünde aslında bütün birçok insanın aslında yüreğinin sızladığını görüyoruz. Hı hı. Bu onların aslında yüreğinin temiz olduğu anlamına gelmiyor mu? Ya da onlar yüreği temiz değil mi? Bunlar da yani sonuç olarak yürekte bunu yaşıyorlar.
1: Evet hayır hı hı. denilebilir. Hı hı. Yani tabii ki insanın vicdanı var. Ama tabii ki bu Tanrı'nın istediği standartta değil. Yani mesela yeterli değil. Çünkü mesela birkaç konuda diyelim ki iş yerinde aynı kişi dürüst davranmıyor. Hı. Ya da yalan söylüyor. Hayvan hakları konusunda onu savunurken bile bazen kırıcı olabiliyor diğer hı hı. insanlara. Hı hı. O zaman tam olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği edinmemiş oluyor daha doğrusu tam olarak. Yani iyi işler tabii ki hayvan haklarını savunmak güzel bir şey. Yani hı hı. hayvanlara eziyet etmememiz gerekiyor ve onlar da hayatımızın bir parçasında yani yardımsever olmak lazım tabii ki. Hı hı. Başkalarının acılarına duyarlı olmak lazım. Yani elbette değerli ve önemli bu. Yani İsa Mesih Matta 15-18-20'de aslında ne var ki yani yüreğimizden çıkan şeyler bizi hı hı. kirlettiğini söylüyor. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık, iftira hep yürekten kaynaklandığını bu yüreğe parmak bastığını yani Rabbimiz açıkladı. Yani bu işleri yapmanın yeterli olmadığını tam hı-hı. olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği sağlamadığını ya da temiz yürekliliği sağlamadığını yüreğin derinliklerinde yatan niyetlerin ve düşüncelerinin Tanrı'nın gözünde temiz olması gerektiğini aslında açıklamak istiyor. Yani belki örnek vermek gerekiyorsa diyelim ki yani deniz buraya ne kadar yakın bilmiyorum ama hı. deniz normal zamanda hava koşullarında böyle çarşaf gibi diyoruz tabiri caizse.
0: Evet.
1: Ama bir de lodos olduğu zaman içindeki kutu kolalar, pet şişeler filan nasıl çıkıyor? Yani normal zamanda insanlar çok iyi demem o ki yani normal zamanda iyi davranıyoruz. Temiz yürekli gibi gösteriyoruz kendimizi. Hı hı. Ama kızdığımız zaman çok agresif olabiliriz. Ağzımızdan çıkan kötü sözleri kontrol edemeyebiliriz.
0: Evet, o zaman bu anlamda insan kendini ne kadar yeterli görse de yeterli olmadığını anlayabiliyoruz.
1: Evet, halk arasında bir şey var yani diyor ki insanoğlu çiğ süt emmiştir.
0: Evet, evet doğru. tabii ki yani Tanrı'yla birlikte olmak temiz bir yüreğe sahip olmak açısından önemli. Ama şunu da sormak istiyorum. Çünkü bazı insanlar var ki sosyal hayatlarında çok iyiler, yardımseverler ama Tanrı inançları yok. Ya da Tanrı inancı olup da sosyal hayatta daha kötü insanlar da var. Bu durumda Tanrı'nın varlığı aslında ne ifade ediyor insanın hayatında?
1: Ya tabii ki daha önce anlattığım gibi Yeremya bölümünde yani Tanrı'nın istediği bir yüreği barındırmadığını insan görüyor bunu. Yani ya da fark ediyor. En azından Yeremya fark etti daha doğrusu. Ama bizi aldatabilir yüreğimiz. İyileşmeyen bir şey yani, çünkü kırılmış günahtan dolayı. Onu anlayamayabiliriz ama yani insan hem dünyasal hem de ruhsal bir yaratık. Aralarında şöyle bir fark var. Dünyasal açıdan baktığımızda bile yine de mükemmel değil. Yani dünyasal, bırakın ruhsal bir tarafa, dünyasal olarak bile mükemmel değiliz. Çünkü yani bir diye örneğin bir yere odaklanamıyoruz. Uzun bir süre, yani 20-25 dakika bir yere bakamıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Yani bu insanın kendi çabalarıyla tam bir yüreğe sahip olmayacaktır. Yani evet. Hiçbir zaman. Ama tabii ki asgari müşterek, yani idare edebilecek bir durumda evet diyebilirsiniz ki bu biraz temiz bir yüreğe sahip. Yani bu adam gönlü bol falan filan diye de söyleyebilirsiniz. Ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamıyor. Evet. Aradaki fark bu.
0: Evet, aslında anlıyorum ki insan kendi gücüne dayanarak sanırım dünyasal anlamda iyi olmaya çalışıyor ve o güç bir yerde artık yetmiyor ya da mükemmel bir şekilde sonuçlanmasına yol açmıyor kendi gücüyle.
1: Evet.
0: Ama Tanrı'da olup da bir anlamda sosyal hayatta kötü olan insanlar, yani yine de yaşamında Tanrı var ama sanırım ne kadar yetersiz olduğunu bu anlamda farkına varıp daha çok Tanrı'nın gücüne dayanarak ilerlemeye çalışan ya da değişmeye, iyileşmeye çalışan kişiler gibi anlıyorum sizin anlattığınızdan.
1: Tabii ki ama insanı tümden yani atamayız, yani mutlaka iyi yanları vardır ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamaz, sadece anlatmak istediğim bu.
0: Evet. İnsan kendi standardını mı yaratıyor dünya üzerinde?
1: Genellikle yani hatta insan o kadar abartabilir ki yani mükemmellik konusunda kendini Tanrı bile ilan edebilir.
0: Evet, genelde insanlar Tanrı'ya gelme konusunda da yani ben iyiyim, ben günahsızım, ben mükemmelim.
1: Tabii ki.
0: Benim yüreğim temiz dediği için biraz daha
1: kesinlikle öyle.
0: Durumu
1: yani,
0: oluşturuyor.
1: Evet, yani lafınızı valla böldüm ama yani onlara tabii ki farkında olmak açısından tavsiyem şu. Mesela bir doktora gittiklerinde doktor ne soruyor? İşte diyelim ki ailede şekeriniz var mı? Yani günahsız olduğumu falan düşünen insanlar belki öyle düşünebilirler. Yani çünkü aileden geliyor genlerimiz. O ta bizim Adem ve Havva atamıza kadar dayanıyor. Ya da mesela soruyor doktor, işte şeyiniz var mı? Kalp var mı ailede? O zaman oradan, yani genlerimizi reddedemiyoruz daha doğrusu.
0: Evet. Peki temiz yürekli olmak Tanrı ile olan hem de insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiliyor bu anlamda?
1: Ya, temiz yürekli olmak Tanrı ile ilişkimizi derinleştirir aslında. Yani samimi olmak onun huzurunda yaşamamıza olanak tanır. Mesela Mezmur, yani Kutsal Kitap'ta Mezmur 24:3-4'te diyor ki Rabbin dağına kim çıkabilir? Kutsal yerine kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, gönlünü putlara kaptırmayan, yalan yere ant içmeyen der. Kim çıkabilir? Yani düşünün, örnek vermek gerekirse hani halk arasında bir deyim var, diyorlar ki aslan yattığı yerden belli olur.
0: Evet.
1: Tanrı da kendini kutsal olarak tanıtıyor. Her konuda bu böyle. Adaleti, sevgisi, mükemmel yani. O zaman kim, yani sizin evinizi çöp haline getirmesini ister? Yani Tanrı hiç istemez tabii ki. O yüzden kutsal olmayan Tanrı'yı görmeyecektir diye açıkça kutsal kitapta söylüyor.
0: Evet, yani Tanrı ile ilişkimiz daha derin olacak.
1: Evet, yani öyleyse ne yapabiliriz? Tabii ki Tanrı'ya yönelebiliriz. O bizi kutsallaştırabilir. O bizi temizleyebilir. Yani annemize gitmek gibi sokakta oynuyoruz. Sonra hiçbir anne çocuğunun çamurlarından ya da pisliğinden nefret etmez. Tanrı da aynı şekilde bize davranmak istiyor. Ne yapıyor? Bizi alıyor, temizliyor. Sonra evin en güzel yerine oturtuyor.
0: Evet. Aslında insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler kısmını ikinci bölümde konuşmak istiyorum. Çünkü kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
1: Tabii.

Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Radyo Maranata.
3: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında temiz yüreklilik konusunu ele almaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında toplumumuzda temiz yüreklilik ne demek diye konuştuk. İşten samimi, iyi niyetli tavır sergilemek olduğundan bahsettik. Yüreğimizi temizleyebilir miyiz üzerinde durduk ve kendi çabalarımızla bunu yapabilmemizin mümkün olmadığı üzerinde konuştuk. Ve toplumumuzda iyi olan, yardımsever insanların olduğunu, aslında Tanrı inancı olmamasına rağmen böyle olduklarından konuştuk ama bunun da yeterli olmayacağını, kendi çabamızla, gücümüzle mükemmel bir şekilde bunu yapamayacağımızı üzerinde durduk. Ve temiz yürekli olmanın aslında Tanrı ve diğer insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkilediği üzerinde konuşmuştuk son olarak. Ve Tanrı ile olan ilişkimizi derinleştireceğini söylemiştiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İnsanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler?
4: Tabii ki temiz yüreklilik önemli bir faktör. Yani insanlarla ilişkimizi bozabilir de, yani temiz yürekli olmak bizi yani sağlamlaştırabilir de, daha doğrusu ilişkilerimizde dürüstlük, sevgi ve merhamet göstermemizi sağlayarak güvene dayalı bir ilişki oluşturabilir temiz yürekli olmak. Evet. Yani insanlar sizin hayatınıza bakarlar ve dolayısıyla da size güvenebilirler. Sağlam bağlar kurmamızı da sağlayabilir. Matta 5. bölüm 8. ayette Tanrı'nın rehberliğinde saf bir yürek hem de onunla hem de diğer insanlarla ilişkimizde barış ve bütünlük getirir bizim hayatımıza. Aslında yüreğimiz günahtan dolayı tam değil. Mesela ilk buyruktan bir tanesi, yani en önemli buyruk, İsa Mesih dedi ki en büyük buyruk daha doğrusu nedir, evet, diye sordular. Orada hep bütünle başlayan, yani bütün bir yürekle Tanrı'yı sevmekten bahsediyor. Tam bir yürekten. Neden? Çünkü kırılmış bir yüreğimiz, bozuk bir yürek ve iflah olmaz bir yürekle, evet, Tanrı'yı sevmemiz mümkün değil. Yani o zaman diğer Tanrı'yı sevemediğimiz gibi kendimizi de saf bir yürekle sevemiyoruz ya da Tanrı'nın istediği gibi bir yürekle sevemiyoruz. Ve kendimizi sevmiyorsak o zaman başkasını da sevemeyiz.
3: Evet. Doğru.
4: Dolayısıyla insanlardaki, yani insanlarla ilişkilerimizi derinden ya da çok etkili bir şekilde etkiler daha doğrusu.
3: Evet. Anladığım kadarıyla en çok ilişkilerimizi etkiliyor. Hem Tanrı ile olan ilişkimizi hem insanlarla olan ilişkimizi, evet, temiz yüreklilik ciddi anlamda etkiliyor. Aslında Kutsal Kitap'ta şöyle bir ayet var çok ilgimi çeken. Hı-hı. Biraz onu okumak istiyorum. Tabii ne ki demek istiyor biraz açıklarsanız sevinirim. Hı-hı. Matta 5:8'de ne mutlu yüreği temiz olanlara çünkü onlar Tanrı'yı görecekler diyor. Burada ne demek istiyor? Tanrı'yı nasıl görecek temiz yürekli insanlar?
4: Tabii ki saf yürek ifadesi, daha önce bahsettiğim gibi ya da tekrar altını çizmek istediğim gibi, doğruluk, dürüstlük, açıklık fikrine sahip olmak demek. Evet. Tek ve bölünmemiş bir kalptir. İçsel, ahlaki bir saflığı ifade eder. Tamamen samimi olan ve Tanrı'ya olan bağlılıklarında bölünmüş olmayan bir yürekten bahsediyor bu açıdan. Yani dolayısıyla kendi yüreğimizi ancak temizleyebilme bir durumumuz olmadığı gibi, evet, tabii ki Yani İsa Mesih dedi ki hastaların hekime ihtiyacı var. O zaman bir doktora ya da ruhsal bir doktor olan aynı zamanda İsa Mesih'in Tanrı'nın kendisi, ona yönelmemiz gerekiyor ve o bizim hayatımızda değişecek, temizleyecek, onaracak, yaşatacak, öyle diyelim. Evet. Ve Tanrı'yı aslında hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir diyor mesela Yuhanna.
3: Evet.
4: O ayete baktığımızda şöyle yani bütününü okuduğumda diyor ki Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğlu onu tanıttı. İsa Mesih beden alıp geldi ve insanın günahının ücretini ödedi, bedelini ödedi çarmıhta, öldü ve dirildi. O zaman asıl müjde bu zaten. O zaman Tanrı'yla bizi barıştırdı ve biz hem Tanrı'yla hem kendimizle hem insanlarla barışmış olduk.
3: Evet.
4: Bu temiz bir yürek yaratmaya başladı bizde. Şöyle düşünün, yani bir doktora gidiyorsunuz, çoklu organ yetmezliği var.
3: Evet.
4: Hep doktordan bahsediyoruz ama çoklu organ yetmezliği var ve diyor ki yani hasta, böbrekler hasta, kalp hasta vesaire vesaire, şimdi saymayayım onları. Ondan sonra doktor ilk önce hayati olarak bizim önemli organlarımızı çalıştırmak için ameliyat ediyor. Yani diyelim ki kalbimizi onarmaya başlıyor. Sonra tekrar biz biraz daha güç bulabilelim diye bizi bırakıyor, yani biraz daha besliyor. Sonra tekrar ara ara ameliyatlar alıyor. Yani Tanrı'ya gittiğimizde de böylece bizim hayatımızı değiştirmeye başlıyor. Yani kalbimizi temizliyor. Ve bu aslında yeni bir yaşam sağlıyor bize. Yani biz eğer Tanrı'nın işine iman ettiğimizde saf bir yüreğe olmaya, saf bir yürek bizim hayatımızda oluşmaya başlıyor. Hı-hı. Tanrı yapıyor bunu bizim hayatımızda kutsal ruh aracılığıyla. Tanrı yüzümüzden çok aslında bizim yüreğimize bakıyor. Yani insan yüze bakar ama Tanrı saf bir yürek arar. Tanrı göreceklerdir. Yani bu saf bir yüreğe sahip olanlar, kalbi temiz olanlar. Ama tabii ki doğal kalpten bahsetmiyor. Yeniden doğuşu almış bir kalpten bahsediyor. Yani Tanrı aslında bu işi yapıyor insanın hayatında. Biraz önce anlattığım doktorun bu işi yaptığı gibi. O bizi ruhsal ameliyatlardan geçirmiş oluyor bir açıdan. Tanrı'yı göreceklerdir kalbi temiz olanlar. En harika ödülü alacaklardır. Ama ancak hı-hı, Tanrı'nın yaptığı iş onların hayatında işlemeye başladığında hem şimdi görebilirler hem gelecekte Rab'le, yani şeyin sonunda cennette görebilirler. Tanrı ile hayal edilmeyecek kadar bir yakınlığın tadına varacaklar. Aslında bir umut var burada.
3: Evet.
4: Açgözlülük, şehvet, kirletici günahları insanın üzerinden kesin kör edici etkiye sahip olan şeyleri sıyırıp atabilir Tanrı. Ve bizi kalbi temiz bir hale getirebilir. Ve kalbi temiz olanlar bu kirlikten özgürdür. Çünkü insan ölümlü bir gözle Tanrı'yı göremez. Tanrı'nın özünü göremez. Ve kavrayamaz. Ancak bu insanlar iman gözüyle dünyada görebilirler. Tanrı'yı görecek ve ondan zevk alacaklardır tabii ki. Gelecek hayatta iman edenler de onun çocuğu olarak yüz yüze göreceğiz. Onu çocuğu olarak cennetinde yüz yüze göreceğiz. Neden göremezler o zaman, ben sorayım. Çünkü Tanrı kutsal ve evet, insan günahlı. Yani temizlik ve pislik aynı yerde olması mümkün değil.
3: Evet.
4: Kalbi temiz olan insan doğada bile Tanrı'yı fark etmesi mümkün. Mesela kilise babalarından Augustinus diye birisi vardı. O şöyle söyledi. Tanrı'yı görmek iman ödülüdür dedi. Bu amaçla kalplerimizi imanla saflaştırır. Yazıldığı gibi imanla kalplerimizi temizler dedi.
3: Evet. Gerçekten anlıyorum ki aslında dünyada birçok insan var kendi doğruluğuna, iyiliklerine, sevaplarına belki güvenerek cennete gideceğini düşünen ya da Tanrı ile bir arada olacağını, Tanrı'ya ulaşabileceğini düşünen insanlar var. Ama sizin anlattıklarınızdan aslında şunu çıkarıyorum ki insanın hayatında İsa Mesih yoksa, onun kurtarışına bir iman yoksa o insanlar gerçekten temiz bir yüreğe sahip olamayacaklar ve Tanrı'yı göremeyecekler aslında.
4: Tam olarak evet. Yani tam bir yüreğe sahip olmak açısından evet. Ama tabii ki bunu yani doğal insanlarda bazı belirtiler görebiliriz. Ancak Tanrı'nın istediği standartta bir yüreğe sahip olabilmek için Tanrı'ya yönelip ve Tanrı'nın işini, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul edip ve Tanrı'nın ruhunun bizim hayatımızda işlemesine ve bizi kutsallığına doğru, yani temiz bir yürekliliğe doğru yönlendirmesi ya da değiştirmesi önemli olan budur aslında. Tam olarak temiz bir yürek istiyorsak, yani Tanrı'yı görecek bir yürekten bahsetmek istiyorsak, o zaman Tanrı'ya görmeliyiz. O aslında usta bu konuda.
3: Evet. Yani. O zaman gerçekten temiz yürekli olmak istiyorsak, bu anlamda insan kendi yüreğini nasıl bilebilir, nasıl tartabilir, ne yapmak gerekiyor?
4: Evet, daha önce söylemiştik aslında, yani kendi kendimizi ya da kendi yüreğimizi temizleyebilecek bir şey yok. Yani deterjan vesaire temizlik maddesi yok, yani onu yapamıyoruz. Ama ancak tabii ki Tanrı değiştirebilir. Fakat biz de yani affetmekle ve Tanrı'ya yönelmekle başlayabiliriz bu duruma. Kutsal kitabın ilkelerini hayatında tartıp ne kadar gerçekleştiğine bakmamız gerekiyor yani bu durumda. Örnek, daha önce bahsettiğim gibi, yani önemli en büyük ayetlerden bir tanesi sev diyor.
3: Evet.
4: Tanrı'nın istediği gibi seviyor muyum? Tabii ki hayır. Yani çünkü Tanrı her şeye rağmen, yani benim günahlı olmama rağmen beni seviyor. Ve ya da bağışla diyor. Aman kaçımız Tanrı'nın istediği gibi bağışlıyoruz ya affediyoruz. O zaman bu demek, yani Matta 22:37'de şöyle diyor: İsa ona şu karşılığı verdi: Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, daha önce bahsettiğim gibi bütün canınla, bütün aklınla sev. Yasada da bu geçiyor aslında. Yasadan bu ayeti referans olarak gösteriyor Rabbimiz. Tanrı'da olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle seveceksin. Sonra yani komşunu kendin gibi seveceksin. Bunu tam olarak yapabilmek mümkün değil. Yani Tanrı'nın gücü olmadan insan bunu yapamaz. Bütün yüreğiyle. Tabii ki sevmeye başlayabilir ama bütün bir yürekle sevebilmek çok zor. Ve ayrıca diyor ki Tanrı, ben kutsalım, kutsal olun. O zaman yani kutsal olmadan Tanrı'yı görmemiz mümkün olmayacak. İnsan Tanrı'dan ayrı düşmüştür. Ve günahın ücreti de ölümdür. Bunu kendisi ödeyemez. Yani saf ve kusursuz olan Tanrı'nın kendisi çarmıhta bu bedeli ödedi. Bize düşen kabul etmek. Evet, ben kabul ediyorum demektir. Yani diyelim ki gidip bir epey bir fatura yiyip içtiniz, epey bir fatura geldi size.
3: Evet.
4: Ya zengin bir dostunuz bu parayı ödeyecek ya da siz buyurun kasaya ödeyin diyecekler. Yani onu yapamayacağımıza göre o zaman İsa Mesih'e, yani parayı ödeyen ya da asıl bedeli ödeyen kişiye gelip, evet Rab, benim günahımın ücretini sen ödediğini kabul ediyorum. Yani insan sevgiyle, sevgi bağı içinde bulunması için aslında yaratıldı. Ama inatçılığı, bencilliği sonucu kendini günah yoluyla yürümeye devam etti. Hı hı. Ve bugün hala birçok insan böyle kendi yollarında, bazen inatçılıkla, bazen kabul etmeyerek Rabbin yaptığı işi devam ediyor. Ama duam bu ki, yani onlar da Tanrı ile tanışsınlar, onlar da sonsuz yaşam olsunlar ve sonsuz yaşamı alsınlar ve Tanrı'nın cennetinde birlikte olalım.
3: Evet, amin. Aslında programımızın da sonuna geldik yavaş yavaş, ama şunu da sormak istiyorum ben size. Normalde bize dayatılan dünyanın öğrettiği bir öğreti var. Temiz yürekli olduğumuz zaman sanki ezileceğiz ya da işte daha saf görüneceğiz gibi bir düşünce var. Belki korku var. Bu noktada gerçekten Tanrı'nın buyrukları içerisinde olmak, ilkelerine uymak, temiz bir yüreğe sahip olmak nasıl bir bakış açısı gerektiriyor? Çünkü dünyada bunu yaptığımızda, temiz bir yüreğe sahip olduğumuzda, iyi niyetle yaklaştığımızda aynı zamanda eziliyoruz ve kullanılıyoruz bazen. Yine de temiz yürekli olmayı sürdürebilmek için bizim aslında motivasyonumuz ne olmalı?
4: Evet, yani aslında Kutsal Kitap bunu açıkça söylüyor. Hı hı. Ve çiftçiler de bunu çok net görebilirler. Nedir o ilke? Diyor ki ne ekersen o çıkar. Hı hı. Şimdi vazgeçmemek gerekiyor. Yani siz karar vermelisiniz. Daha doğrusu, hı hı, insan karar vermeli. Ne yapacaksınız? Yani iyilik ekmeye devam edecek misiniz? Yoksa kötülük ekmeye mi devam edeceksiniz? Yani düşünün, yani herhangi bir şey üreten çiftçi olsun ya da birisi vazgeçseydi neler olurdu? Yani dünyamız mesela, hmm, diyelim ki domates üreten bir çiftçi, ya vazgeçtim ben, nasıl olsa insanlar domateslerimi beğenmiyorlar falan, hmm, derlerse, o zaman hiç kimse, daha doğrusu, domates ekmez, değil mi? Hmm. Ya da başka şeyler ekmezler. O zaman biz iyi şeyleri ekmeye devam etmeliyiz. Vazgeçmememiz gerekiyor. Ne kadar olursa, yani günün birinde insanlar vazgeçebilirler. Hem de size sorabilirler, yani nasıl, yani sen nasıl bu kadar temiz yürekli olabiliyorsun? Çünkü her, evet, zaman bir soru işaretidir. Aykırı gelebilir onlara. Ama siz ne çıkmasını istiyorsunuz, onu ekin.
3: Evet.
4: İyilik istiyorsanız iyilik ekin. Vazgeçmeyin. Yani insanlar tabii ki sizi, ya da sizi diyorsam ama, tabii, hı hı, ki insanlar bizi yerecekler, yargılayacaklar. Hep yargılıyorlar. Hep yargılayabilirler. Her zaman Tanrı adamlarını da öyle yaptılar. O zaman şeyde, bizim oralarda böyle bir şey var. Ayran aşı falan çok, hı hı, meşhur. Diyorlar ki ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına. Yani başka bir şey bekleyemezsin. Yani domates ekiyorsan ya da biber ekiyorsan, hı hı, o çıkacak. Ya da ne ekiyorsan. O, evet, zaman ilke bu. Yani ekmeye devam edeceğiz.
3: Tabii
4: bir
3: ki.
4: Tane şey var. Bir balık çizgi filmi falan çok enteresandı, benim aklıma geliyor. Yüzmeye devam et. Yani ekme, o diyordu ki, hı-hı, yüzmeye devam et. Ve biz ekmeye devam et.
3: Evet. Tabii ki Tanrı'yla bir yaşam her zaman bereketli bir yaşam olacaktır bizler için de.
4: Kesinlikle. Yani ona dönüp, Tanrı iyidir ve iyilik, iyi şey yapmamızı ister. Hem, hı hı, o da her zaman aslında bizi iyilik için de yaptı ve onu övmek için yarattı. Mesela Kutsal Kitabının başından okursanız orada diyor ki Tanrı işte birinci günü şunları yarattı ve iyi olduğunu gördü. Hı hı. İkinci günü iyi olduğunu gördü. Üçüncü günü, dördüncü, beşinci, altıncı günü ve iyi olduğunu gördü. Çünkü Tanrı iyi yaptı.
3: Evet.
4: Biz bozuyoruz dünyayı.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Ve bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum, herkese esenlik olsun.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli dinleyenler, Radyo Maranata'da Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, sizleri sormalı.
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bu program serisi boyunca aslında yaşamımızdan çıkartmamız gereken günahların karşısında hangi erdemleri geliştirebileceğimizi, bunların yerine Tanrı'nın istediği hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Ve bugün de Allah'a eş koşmak ve bunun karşısında nasıl kul olabiliriz, nasıl Tanrı'ya yücelik verebiliriz, bunu konuşacağız. Toplumumuzda aslında şirk koşmak olarak da biliniyor bu ifade. Bunun üzerine değineceğiz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, Allah'a eş koşmak günahının kökeni nereden geliyor?
1: Yani Allah'a eş koşmak şirk ifadesi her ne kadar böyle Hristiyanlar içerisinde bu ifadeyle kullanmasa aynı içeriği, aynı kavramı tabii ki Hristiyanlar da görüyor, inanıyor ya da düşünüyor. Hristiyan bakış açısına göre Tanrı'nın birliğine ve yüceliğine karşı yapılan en büyük günahlardan biri olarak görülen bir şey bu Allah'a eş koşmak. Kökeni, bu günahın kökenine bakarsak insanın Tanrı ile olan ilişkisinin bozulmaya, yaratılıştan sapmaya ve Tanrı'ya olan bağlılığını terk etmesine dayanıyor diyebiliriz. Bu açıdan bakabiliriz. İnsan Tanrı'nın egemenliğine karşı baş kaldırması ve bizim sıkça dile getirdiğimiz onun mutlak egemenliğini reddederek onun yerine kendi istek ve arzularını koymasıyla bu başlıyor. Tanrı bir otoritesi var, bir egemenliği var ama günah işleyen insan oğlu ne yapıyor? Onun o egemenliği yerine kendi otoritesini koymaya çalışıyor ya da Tanrı gibi olmaya çalışıyor. Her şeyi kendisi yönetmeye çalışıyor. Bu bir anlamda Tanrı'ya eş koşmaktır diyebiliriz. Yaratılışın kendisine tapınma eğilimi de bir anlamda Tanrı'ya eş koşma diyebiliriz. Buradan kaynaklanabiliyor. İnsanların Tanrı'ya tanımasına rağmen ona yüceltmek ve şükretmek yerine bazen insan yaratılan şeylere tapmayı tercih edebiliyor. Bu da Tanrı'ya eş koşmadır diyebiliriz. Tanrı'nın Romalılar 1. bölüm 21. ayetten 25. ayete kadar olan kısma baktığımızda Pavlus diyor ki Tanrı'nın gerçeğiyle yalanla değiştirdiler ve yaratıcı yerine yaratığa tapıp ona kulluk ettiler. Yani günahlı insanların Tanrı'ya tapınması gerekirken Tanrı'nın yerine yaratılana tapındığını söylüyor. Bu insanlar işte güneş, ay, yıldız, heykeller, güç gibi yaratılmış varlıklara tapınmaya başlamasıyla ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Buna bir diğer şey de korku ve bağımlılık etkisi olabiliyor. Yani bu Tanrı'ya eş koşma olayı biz Musa'nın Sina Dağı'ndayken Tanrı ile görüştüğü sırada onlara öncülük eden Tanrı ve Musa onların arasında değildi ve onlar aşağıda beklerken büyük korku, sabırsızlıkla ne yapacaklarını bilemediler ve bunun yerine Tanrı'nın yerine bir put yaptılar, bir heykel yaptılar ve ona tapınmaya başladılar. Ve insanlar için bazen belirsizlik ve korku içinde olmak, kendisine güven verecek somut şeylere yönelmeye meyilli olduğundan Tanrı'ya eş koşacak şeyleri seçebiliyorlar, şirk eylemini gerçekleştirebiliyorlar. Buna en büyük şeylerden biri de putperestlik ve kültürel etkiler de ekleyebiliriz. Tanrı'nın yerine insan ile yapılan putlara insanlar tapınabiliyor. Onların ardından gidebiliyor ya da kültürün etkisinden dolayı bu tarz şeylere yönelebiliyor diye söyleyebiliriz.
0: Ve belki aslında sizin bahsettiğiniz gibi Adem ve Havva aracılığıyla yani insan soyuna bir problem giriyor. Bir günah adını verdiğimiz o problem giriyor. Ve bu yüzden biz Tanrı'dan uzaklaşıyoruz. O Tanrı'nın nimetlerinden faydalanamaz oluyoruz. Tanrı'yla aslında yüz yüze görüşemez oluyoruz ve aramıza bir engel giriyor. Ve bundan sonra içimizde aslında yaratılış amacından sapmış olduğumuz için Tanrı'nın doldurması gereken boşluğu biz belki Tanrı'dan uzaklaştığımız için farklı şeylerle dolduruyor olabiliriz. Ve bu bizi şirk koşmaya yönlendiriyor olabilir elbette. Bu günah günümüzde hangi şekillerde ortaya çıkabiliyor Nuh Bey?
1: Aslında çok çeşitli çıkabiliyor. Önceden biz hani Tanrı'ya eş koşmayı bir fiziksel putlarla, putlara tapınma olarak da söylemiştik. Tanrı yerine heykellere, sembollere tapma. Ama bugünlerde fiziksel putlardan ziyade yürekte putlaştırılmış şeyler olabiliyor, nesneler, hedefler olabiliyor. Örneğin Tanrı'ya eş koşma konusunu bugünlerde karşımıza para ve mal tutkusu olarak da çıkabiliyor. Yani modern dünyada Tanrı yerine geçen en yaygın şey zenginlik, maddi kazanç, para tutkusu da olabiliyor. Bu bazen kariyer, başarıya tapınma olarak da geçebiliyor. Yani kişinin kariyer, eğitim ve başarıları insan kimliklerinin ve değerlerinin Tanrı'dan ziyade bu şeylerle tanınmasına sebep olabiliyor. Ve burada Tanrı ikinci plana atılabiliyor. Bu şekilde de bakabiliriz. İnsan ilişkilerinde aşırı yüceltilmesi de eş, çocuklar, arkadaşlar, romantik ilişkilerin Tanrı'dan daha önemli olabilip daha önüne geçebiliyor. Bunun gibi bilim veya teknolojiye aşırı güvenmek de bu bağlamda bakabiliriz. İdeolojilere tapınmaya da bu bağlamda bakabiliriz. Yani siyasi düşünceler, sosyal hareketler, ideolojiler, milliyetçilikler falan bu anlamda bakılabilir. Zevk ve hazza tapınma gibi şeyler aslında günümüzde Tanrı'ya eş koşulacak başka hedefler olarak da bunları gösterebiliriz.
0: Evet, aslında Tanrı'nın üzerine çıkarttığımız her türlü olgu değil mi? Evet. Her türlü kavram, her türlü durum. Tanrı'ya eş koşma olarak adlandırılabilir. Ve biz belki sizin bahsettiğiniz gibi putperestliği sadece işte bir heykel yapıp onun önünde tapınmak gibi algılıyoruz ama aslında yaşamımızda bu gizli putlar yer alıyor olabilir dediğiniz gibi. Para olabilir, ideolojiler olabilir, farklı noktalar olabilir. Aslında vazgeçemeyeceğimizi düşündüğümüz her şeyi biz bugün Tanrı'ya şirk koşma, Allah'a eş koşma günahı olarak değerlendirebiliriz. Hristiyanlar peki Allah'a eş koşarlar mı Nuh Bey?
1: Aslında toplumumuzda böyle bir düşünce var. Hristiyanların Allah'a eş koştuğu konular var. Bu üç birlik inancı olması ya da kiliselerdeki ikonların, heykellerin ibadette kullanılması ya da bazı sembollerin kullanılmasını Allah'a eş koşmak olarak yorumlayan insanlarımız olabiliyor ama Hristiyanlar bu toplumumuzun yorumladığı gibi Allah'a eş koşmuyorlar aslında. Bu konuda bir yanlış anlama var. Bunu biraz açıklamak istiyorum. Üç birlik inancı Allah'a eş koşma değildir toplumumuzdaki bazı insanların düşündüğü gibi. Çünkü temel inançlarımızdan biri olan üçlü birlik baba, oğul, kutsal ruhun aslında özünde tek bir tanrı olduğu ama üç farklı tezahürde ortaya çıktığını ifade eden bir inanıştır. Ve bu Tanrı'nın o tek tanrılık inancını bozmuyor. Yani Tanrı eş koşma anlamına gelmiyor. Üçlü birlik inancı aslında Tanrı'nın birliğine de zarar vermiyor bu anlamda. Tabii insanlar bunu öyle düşünmese de bizim için tek Tanrı var ve biz tek Tanrı'ya iman ediyoruz. Ayrıca kiliselerdeki ikon heykellerle ilgili olarak insanlar putperestlik suçlaması yapabiliyor. Hristiyan bakış açısına göre aslında kiliselerdeki ikonlar görürsünüz kiliseye
0: ikonalar gittiği, değil mi?
1: İkonalar. İsa, Meryem ya da azizlerin resimlerini tasvir eden ikonaları görebiliyorsunuz. Bu Ortodoks ve Katolik kiliselerinde genellikle bu mezhebe ait kiliselerde bu figürleri görebiliyoruz. Ya da heykel kullanımı da aslında biraz daha çok Ortodoks'tan daha çok Katolik kiliselerinde heykel olarak ya da ibadetteki bir dekorasyon olarak da ibadethanelerdeki bir dekorasyon olarak kullanılıyor. Ama bunların asıl amaçları ibadet eden kişilere Tanrı'yı ve kutsal figürleri hatırlatma amacıyla kullanılıyor. Yani onlara tapınılmıyor. Onların önünde eğilip mum yakılması demesi onları bir put olarak görüp tapınmak değil. Sadece Tanrı'nın kutsal figürlerini hatırlatmak için ve Tanrı'nın kendisine değil Tanrı'nın yüceliğine götüren bir araç olarak görüyorlar. Ama bunu hatırlatmak istiyorum. Bu Hristiyanlıktaki bütün mezheplerde olan bir şey değil. Biz protestanlar olarak mesela bunları kilisemizde uygulamıyoruz. Bu tarz ikonaları ya da heykelleri bizim tapınmada kullanmıyoruz. Bizim görüşümüzde yüreğimizde Tanrı'yı arzulamak, dualarımızı işiten bir Tanrımız var, bizi cevaplayan bir Tanrı var. bazı aracılara ya da bazı resimlere ihtiyacımız olmadan da biz ona yüreğimizde iman ederek gidebiliyoruz. Tabii onları suçlamak, yadırgamak değil. Onlar o şekilde Tanrı'ya daha çok saygınlığını ya da onu hatırlayıp ifade etmek istiyorlar. Ama Protestan olarak bizim böyle bir alışkanlığımız yok. Bu anlamda özetlemek gerekirse Hristiyanlar Tanrı'ya eş koşuyorlar mı sorusunda, Hristiyanlar tek tanrılı bir dindir. Tek tanrıya inanıyorlar. Üç birlik inancı tek bir tanrının farklı yönlerini ifade ettiği için asla bir tanrıya eş koşma değildir. İkonalar ya da heykellerin sadece birer ibadet aracı olduğunu söyleyebiliriz. Bu Katolik Ortodokslar açısından cevap vermek gerekirse. Ve toplumumuzda görülen İslam'daki görülen şirk anlamındaki Allah'a ortak koşmak değildir Hristiyanların yaptığı. Bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Evet, aslında kutsal kitap içerisinde de zaten Tanrımız Rab, tek Rab'dir deniliyor. Bunu görüyoruz yasanın tekrarı bölümünde bu ifade var. Ve tabii ki İncil'de de yine Tanrı'nın tekliğine değiniliyor. Hani hiçbir Hristiyan üçlü birliği üç ayrı Tanrı gibi algılamıyor ya da birden fazla Tanrı'ya tapınmıyor, böyle bir durum yok. Ya da bahsettiğiniz gibi normalde kutsal kitapta bir yeri yok bu, işte ikonolar gibi ya da çeşitli heykeller gibi, bunların bir kutsal kitapta bir yeri yok zaten. Ama yapan kişiler de işte diğer mezheplerden belki Katolik gibi, Ortodoks gibi kişiler de, onlar da zaten onu bir put olarak görmüyorlar. Ona put olarak önünde eğilmiyorlar aslında. Yaptıkları şey aslında onlara yine Rabbin yüceliğini belki hatırlatması oluyor. Bu konuya da net bir şekilde değinmiş olalım. Peki Tanrı'nın isteği nedir? Bu konuda çözüm ne olabilir? Yani şirk koşmamak için ne yapabiliriz?
1: Tanrı aslında kendisine ibadet etmesini, insanların kendisine ibadet etmesini ve tam bir sadakatle kendisine bağlı kalmasını ister. Öyle bir Tanrımız var. Ve eski anlaşma olsun, yeni anlaşmada olsun, Tanrı'nın vurguladığı şey budur. 10 emirin ilkinde Tanrı diyor zaten, benden başka Tanrın olmayacak diye. Yani tek bir Tanrı var, benden başka Tanrın olmayacak. Ve buna benzer bir şey de yapma. Hiçbir şeyi Tanrı olarak bir putlaştırma konusunda uyardığını söyleyebiliriz. Ya da öyle bir emir verdiğini söyleyebiliriz. Tanrı'nın birliği ilanı olan Şema diye bir şey var İsrail'de. Yani Tanrı'nın halkında küçüklüğünden ve iman itirafı gibi olan bir şey. Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu, bu yasanın tekrarı 6. bölüm 4. ve 5. ayetlerde karşımıza çıkıyor. Genellikle bunu iman itirafı olarak çocuklarına öğretirlerdi ya da belirli toplantılarda bunu itiraf ederlerdi, ezberlerlerdi. İçerik şu: dinle ey İsrail, Tanrınız Rab, tek Rab'dir. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinde, bütün canına, bütün gücünde seveceksin. Burada vurguladığı gibi kutsal kitapta Tanrı'nın tek bir Rab olduğunu ve onu sevmemiz gerektiğini, bütün varlığımızla onu sevmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Ve İncil'de yine aynı şekilde İsa Mesih tarafından bu vurguya tekrar değiniliyor. Evet. Markos 12. bölüm 29-30. Ayetlere baktığımız zaman aslında tek Tanrı var. Tanrı'yı tüm yüreğimizde, tüm canımızda, tüm aklımızda sevmemizin bunun en büyük bir emir olduğunu İsa Mesih hatırlatıyor. Ama şirk meselesinin çözümü konusuna gelirsek en önemli çözüm İsa Mesih'e iman etmek aslında. Çünkü Hristiyanlıkta şirkin çözümü İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile doğru bir ilişki kurabiliriz. İncil'e göre Tanrı insanları kendisiyle barıştırmaya çalışmıştır. Ve bu barış için İsa Mesih çarmıhta sunduğu kurban sayesinde mümkündür. Yuhanna 3. bölüm 16. ayete baktığımız zaman Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenler hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bu çok iyi bildiğimiz bir ayet. Ve İsa Mesih insanın Tanrı ile olan ayrılığını ortadan kaldıran bir aracıdır. Ve insanın kurtuluşu yalnız Tanrı'nın lütfuna ve İsa'ya olan imana dayanıyor. Ve bizim bu şirk meselesini, Tanrı'ya eş koşma meselesinin çözümü İsa Mesih'e iman etmek. Çünkü İsa Mesih aracıyla Tanrı'yla ilişki kurabiliyoruz. İkinci bir çözümse gerçek tapınma ve tövbedir. Çünkü Hristiyanlıkta bu şirk meselesine çözüm olarak gerçek tapınmaya dönmek, tövbe etmek kelimesi aslında yüreğimizi, amacımızı Tanrı'ya çevirmek, yaşam hedefimizi Tanrı'ya çevirmek anlamına geliyor. Yani tövbe demek kişinin Tanrı'ya dönmesi, yaşamını yeniden düzenlemesi anlamına geliyor. Tanrı'ya eş koşmanın en önemli şeyi Tanrı'ya verilecek övgüyü ona vermemek, başka şeye vermektir. Eğer bunun çözümü ise nedir? Yan Tanrı'nın önüne gidip onu gerçekten bütün içtenliğinle tapınıp ona övgü sunmaktır. Ve eğer öyle bir günah işlemişsen Tanrı'ya eş, Tanrı gibi olabilmek ya da başka sıfatları oraya Tanrı'nın yerine koymuşsan bundan tövbe etmek insanın hayatında bir çözüm noktası olacak.
0: Evet. İsterseniz burada bir kısa ara verelim, bir virgül koyalım. Aranın ardından tekrar bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Manat'a dinleyerek doğru adrestesin.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Kıymetli dinleyenler, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün Allah'a eş koşmak ve kul olmak konularını konuşuyoruz. Tanrı'yı yüceltmek konularını konuşuyoruz. Bugün aslında bu konu hakkında sorularınız olursa lütfen bizlere soru@radyomaranata.com adresinden gönderin. Sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onu da tekrardan hatırlatmış olayım sizlere. Öyle ki bu konularda sorularınız varsa çekinmeden bizlerle paylaşabilirsiniz. İlk yarıda aslında Nuh Bey ile konuştuk. Allah'a eş koşmak, şirk koşmayı biraz tanımladı Nuh Bey bizim için. Ve bu konuda Tanrı'nın isteği nedir ona baktık. Ve sormak istiyorum. Allah'a eş koşmak günahının yerine hangi erdemi koyabiliriz?
1: Tanrı'ya, Allah'a eş koşmak günahın yerine koyabileceğimiz erdemler aslında Tanrı'ya kul olmak. Çünkü Tanrı yerine geçmek değil, Tanrı'ya kul olmak. Onun egemen bir güç olduğunu, onun senin Tanrın olduğunu kabul etmek anlamında geliyor. Ve aynı zamanda bizler İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman tamamen insan ve tamamen Tanrı olarak, yani bu özellikle geldi ve sadece tanrısal açıyı bize göstermedi. Bir insan olarak nasıl yaşamamız gerektiğini gösterdi. O tanrılığını, ululuğunu bir yana bıraktı ve ne yaptı? Tanrı'nın önünde, yani bir kul özünde geldi, değil mi? Ve bize nasıl yaşamamız gerektiğini gösterirken bizler Tanrı'nın sözüne itaat eden, onun isteklerini yerine getiren bir kul olmamız gerekiyor. Tanrı'ya eş koşmak günahının yerine biz Tanrı'ya kul olma erdemini hayatımızda uygulayabiliriz. Bu Tanrı'nın iradesine tam bir bağlılık içinde yaşamak anlamına geliyor ve İsa Mesih'in öğretişlerine baktığınız zaman Markos 10. bölüm 45. ayette şöyle bir söylüyor: İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Yani kul özünü alırken hizmet edilmek değil, bu hizmet edecek bir varlık varsa o da Tanrı'dır. Ve bizler hizmet eden, kul özünü alan varlıklar olarak yaşamalıyız. Tanrı'nın otoritesini kabul etmeliyiz ve onun önündeki, onun iradesini, onun amacını, onun isteğini hayatımızda uygulayarak bunu yapabiliriz. Bir diğer şey aslında... Az önce de değindim ama Tanrı'yı yüceltmek, Tanrı'ya tapınmak bu günahın yerine koyabileceğimiz en önemli erdemlerden biridir. İnsanın temel görevi de aslında Tanrı'yı yüceltmek, Tanrı'ya tapınmaktır. Paulus Tanrı'yı yüceltmeyi insanın yaratılış amacı olarak tanımlıyor. 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayete baktığımız zaman ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın ve sadece bu erdem ibadet etmekle sınırlı değil, aslında yaşamımızın her alanında Tanrı'nın onurlandırması anlamına da geliyor. Tanrı'yı yüceltmek demek sadece kiliseye gidip ya da ibadethaneye gidip tapınmakla bitmiyor. Hayatımızın her alanında Tanrı'yı onurlandırmak, bu iki erdemi hayatımızda uygulayabiliriz. Buna bağlı olarak imanı da ekleyebiliriz, sadakat da olabilir, alçak gönüllü olmak da olabilir. Çünkü alçak gönüllülük erdemi, Tanrı'nın büyüklüğü karşısında kendini alçaltmak ve onun iradesine teslim olmak anlamına geliyor. Bunun gibi sevgi erdemini de ekleyebiliriz. Daha birçok erdemleri ekleyebiliriz ama temel olarak bizim konuşmamız istediğim erdem, konuştuğum erdem Tanrı'ya kul olmak ve Tanrı'yı yüceltmek.
0: Peki Tanrı'nın birliği inancı, yani Tanrı'nın bir olduğunu bilmek, buna inanmak ve bunu aslında yaşamımızda uygulamak, hatırlamak toplum nasıl etkiler ve şekillendirir?
1: Tanrı'nın birliği inancı aslında toplumda evrensel bir ahlaki standart getirdi. Yani Hristiyanlar Tanrı'nın birliğini kabul ederek onun iradesine uygun yaşamaya çalışıyor. Bu toplum üyeleri arasında adalet, dürüstlük, sevgi gibi erdemlerin yayılmasını teşvik ediyor diyebiliriz. Efesliler 4. bölüm 5. ve 6. ayetlere baktığımız zaman çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün olan, her şeyde ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. Yani evrensel bir ahlaki standart oluşuyor ve Tanrı'da, amaçta, yaşantıda bir amaçta yaşamaya başlıyoruz. Yani toplumsal olarak iyi bir amaç için bir araya gelip birleşebiliyoruz ve bu amaç için fikirlerimizi ortak yapabiliyoruz diyebilirim. Aynı zamanda toplumsal adaleti ve eşitliğe teşvik edebiliyor bu Tanrı'nın birliği. Her insanın onu yarattığı bir varlık olarak eşit değere sahip olduğunu vurguluyor bu düşünce. Toplumdaki ayrımcılığı ve sınıf farklılıklarını reddediyor. Bu çok önemli bence ve Pavlus'un Galatyalılar Kilisesi'ne vurguladığı bir nokta var. Diyor ki artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepsi Mesih İsa'da birsiniz. Tanrı'nın birliğine inandığımız zaman, bu üç birlik kavramına da inandığımız zaman bizler insanlar arasında ayrım yapmıyoruz, ayrım yapamıyoruz. Ayrımcılığı ve sınıf farklılıklarını reddediyoruz. Çünkü sen kadınsın, sen erkeksin, yok sen kölesin. Sen eskiden köle patron ilişkileri vardı. Tabii bugün patron işçi ilişkisini de örnek gösterebiliriz ama eskiden kölelik olduğu için biraz daha bu vurgulanıyordu. Köle de olsan, kadın da olsan, çocuk da olsan toplumda Tanrı'nın önünde eşit olduğunu vurgulayan bir değer ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda bu Tanrı'nın birliği toplumu hangi konuda daha çok etkiliyor? Barışı ve birlikteliği destekliyor. Tanrı'nın birliği inancı bireylerin ortak bir Tanrı'ya bağlı olduklarını anlamalarını sağlıyor. Bu insanların bölünmesinden bölünmelerin ötesine geçme ve birlik barış içinde yaşamaya yönlendiriyor. Efesliler Kilisesi'nde Pavlus'un vurguladığı bir şey var. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Yani Hristiyanlar bu inançla topluluk içinde ve diğer topluluklarla ilişkilerinde barışı sağlamak için çalışıyorlar. Tanrı bizi barış, onun birliği, üç birlik içerisinde bir barış, bir esenlik, bir paydaşlık var. Ve bunun gibi Tanrı'nın birliğine inandığımız zaman da bizim topluluğumuzda da bu ortak bir şekilde ortaya çıkabiliyor barış içinde yaşamak.
0: Evet, toplum nasıl etkilediğini sordum, nasıl şekillendirdiğini sordum. Belki şey de anlamak gerekiyor, Tanrı'nın birliğini anlamamız Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiler? Yani Tanrı'yı deneyimleme konusunda, Tanrı ile o deneyimleri yaşama konusunda. Çünkü biz biliyoruz ki aslında tek ve yaşayan bir Tanrı var, diri bir Tanrı var. Yani kutsal kitapta sadece o kelimelerde yazan değil, aynı zamanda yaşayan bir Tanrı var. Yani oradaki sözler canlı sözlerdir, yaşamımıza etki eden sözlerdir. Ve aynı zamanda Tanrı bugün bizimle o kişisel tecrübeyi, deneyimi yaşamamıza fırsat vermektedir. O zaman Tanrı'nın birliğini anlamamız, Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor?
1: Çok derin etkileyeceğini düşünüyorum. Tek Tanrı'ya ya da Tanrı'nın birliğine inanmamız. Bu Tanrı'ya olan bağlılığımızı ve güvenimizi geliştirecek, pekiştirecektir. Çünkü onun tek ve mutlak otorite olduğunu kavradığımız zaman ona tam bir güven, bağlılık geliştirebiliriz. Yani onun tek bir Tanrı olduğunu, diri yaşayan Tanrı olduğunu bildiğimiz zaman ona olan güvenimizin, onun değişmezliği, onun sonsuzluğu, onunla ilgili bütün sıfatları göz önünde bulundurduğumuz zaman ona olan güvenimiz, bağlılığımız artacaktır. Ve bu anlayış başka bir güce veya varlığa ihtiyaç duymadan yalnızca Tanrı'ya yönelmemizi ve ona güvenmemizi arttırmasına aracı olacaktır. Bir diğer şey de daha samimi ve derin bir ibadet ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yani evet. Tanrı'nın birliğini anlamak, onun tek Tanrı olduğunu kabul etmemiz ibadetimizin sadece ona yönlendirmemizi sağlayacaktır. Bu da daha samimi ve derin bir ibadeti teşvik edecektir. Hatta Matta 4. bölüm 10. ayete baktığımız zaman İsa Mesih, o şeytan onu denemeye kalktığı zaman da, bana tapınacaksın dediği zaman da, elimde diz çökeceksin dediği zaman da, orada İsa Mesih'in söylediği neydi? Rab Tanrı'na tapın, yalnız ona kulluk et. Yani Tanrı'nın birliğine inandığımız zaman sadece ona tapınıp ona kulluk ederek onunla daha samimi, daha derin bir ilişki yaşayabiliriz. Onun sevgi dolu bir baba olduğu gerçeğini de anlayabiliriz. Tanrı'nın birliğine baktığın zaman bu bizim Tanrı ile ilişkimizdeki korkuya değil de ilişkimiz onunla sevgiye dayanmasını sağlayacaktır. 1. Korintliler 8. bölüm 6. ayete baktığımızda burada örnek vermek istiyorum. Bizim için tek bir Tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Ve bu onun bize olan sevgisini fark ettikçe o birliğinde, bu da bizim ona olan sevgimizin, o Tanrı'ya olan sevgimizin daha çok derinleşmesini, ona korkuyla değil büyük bir sevgiyle yaklaşmamıza yardımcı olacaktır diye söyleyebiliriz.
0: Evet. Peki İsa'da bu tek Tanrı öğretisini nasıl görüyoruz Nuh Bey? İsa bize bu konuda ne öğretiyor?
1: İsa Tanrı'nın insan bedeninde somut bir tezahürüdür aslında. Bu anlamda baktığımız zaman Tanrı'nın birliğini insanlıkla ilişki kurmak için İsa'da görünür hale geldiğini gösteriyor. Yuhanna 1. bölüm 1. ayette diyor ya, başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Aslında İsa Tanrı'nın görünür halde yeryüzüne gelme hali olduğu için İsa'nın varlığı Tanrı'nın birliğini insanlıkça anlaşılır kılan Ve bunu somutlaştıran bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. İsa Tanrı'nın birliğini açıkça bize öğretiyor. Sözleriyle öğretiyor. Ben ve Baba biriz dediği evet. gibi. Ve aynı zamanda Tanrı'nın bir olduğunu açıkça gösteren eski anlaşmadaki o tek Tanrı inancını sürdürüp güçlendirmesinden görüyoruz Markus'ta. 12. bölüm 29. ayette diyor ki, en önemlisi şudur, dinle İsrail, Tanrınız Rab tek Rab'dır. Yani eski anlaşmada vurgulan o tek Tanrı inancını İsa Mesih de halka bunu vurguluyor ve Tanrı'nın birliği olan inancı teşvik ediyor ve bunun devamını sağladığını görüyoruz. Üç birlikte Tanrı'nın birliğini görüyoruz. Bu İsa'nın Baba Tanrı'ya özdeş olduğunu ve Tanrı'nın birliğini bu ilişki içerisinde anladığını vurguluyoruz. Az önce de ben vurguladığım bir nokta vardı. Yuhanna 10. ve 30. ayette İsa Baba ile olan birlikteliğini ben ve Baba biriz demişti. Ve bu ayet İsa'nın Baba Tanrı ile aynı özde olduğunu ve tek Tanrı'nın bir parçası olduğunu bize açıkça gösterebiliyor. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. İsa'nın kurtuluş ve Tanrı yakınlaşmanın bir yoludur. Yani bizler Tanrı'nın birliğini İsa aracıyla insanlara kurtuluş getirmiş olduğuna iman ediyoruz. Çünkü bu tek Tanrı'ya erişim yolunun İsa'dan geçtiğini gösteriyor. Bizim sık sık vurguladığımız bir ayet var Yuhanna 14. bölüm 6. ayette. Ben yol gerçek yaşam benim aracım olmadan kimse babaya gelemez diye. Yani bizler İsa Mesih'in aracılığıyla babaya gidebiliyoruz. Evet. Kurtuluşa kavuşabiliyoruz. Bu da Tanrı'nın birliğinin İsa aracıyla insanlara kurtuluş getirdiğini vurgulayan noktadır.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Bir programın daha sonuna geldik aslında. Günah ve Erdem'de bugün Allah'a eş koşmak ve kul olmak konularını ele aldık. Şirk günahının yerine nasıl kul olmayı koyabileceğimizden bahsetti Nuh Bey. Ve bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olayım tekrardan. Aynı zamanda tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak da bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, esenlikler.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar Tanrı'yla Tanışanlar programında ben Daniel'le birliktesiniz. Ve bugün de çok değerli konuklarım var karşımda. Tanrı'yla Tanışanlar programında Tanrı'yla nasıl tanıştıklarını, hayatlarında neler olduğunu bize anlatacaklar. Öncelikle ben konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün Semra Tuzla Kilisesi'nden bizimle birlikte seni dinleyeceğiz. Bugün tanıklığını dinleyeceğiz. Ama ondan önce ben birkaç bilgi vermek istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşleriniz varsa bizlere soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, sevgili Semra burada bizimle birlikte. Bugün onun hayatına bakarken önce seni tanıyalım. Biraz kendinden söz edebilir misin?
5: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için. Adım Semra, 35 yaşındayım. Sivaslıyım. Evliyim ve bir çocuğum var.
0: Hı hı. Güzel, çok güzel. Peki o zaman Tanrı'yla tanışmadan önce, çünkü bu önemli bir konu ve hep bunu söylüyorum. Tanrı'yı tanışmak çok önemli bizim hayatımız için ve dünyada belki verebileceğimiz en önemli karar Tanrı'yla karşılaşmaktır. Ve şunu da söyleyebilirim ki Tanrı'nın tek bir amacı var aslında bizimle ilgili. Bizimle tanışmak istiyor Tanrı. Bize kendi sevgisini göstermek istiyor ve bizim hayatımızı değiştirmek istiyor. Hayatımızdaki günah yükünü kaldırmak istiyor. Yüreğimize esenlik vererek bizi kendi yanına davet ediyor. Bunu öncelikle sevgili dinleyicilerimize söylemek isterim. O zaman senin hayatına baktığımız zaman İsa Mesih'e gelmeden önce hayatın nasıldı, nasıl yaşıyordun, nasıl bir Semra vardı, düşüncelerin nasıldı, duyguların nasıldı? Biraz bundan söz edebilir misin?
5: Tabii ki. Ben İsa Mesih'i tanımadan önce çok sıkıntılı bir dönem geçiriyordum. Yeni evlenmiştim, birkaç senelik evliydim. Çok fazla sorun yaşıyordum evliliğimde. Çalıştığım iş yerinde çok fazla sıkıntılarım vardı. Eşimin kuzeniyle aynı iş yerinde çalışıyorduk ve anlaşamıyorduk. Çok fazla korkularım vardı. Kötü varlıklardan korkuyordum ve neredeyse geceleri uyuyamıyordum. Çok sıkıntılı bir dönemdi. Maddi anlamda da sorunlar yaşadığım bu dönemdi. Yani yüreğimde bir boşluğun olduğu, gerçekten huzurun ve mutluluğun olmadığı bir dönem yaşıyordum Rabbi tanımadan önce.
0: Peki Tanrı'yla ilişkin nasıldı bu dönemde? Hani Tanrı'yı sorgular mıydın, Tanrı mıydın, Tanrı var mıydı hayatında?
5: Aslında biz Alevi kökenli bir aileyiz ama çok dindar değildi benim ailem ve Alevilikle ilgili pek bir eğitim vermediler. Kendileri de bir şey yapmıyorlardı zaten. Ama büyüdüğüm çevrede çok fazla İslamiyet'i öğrenerek büyüdüm. Fakat Tanrı'ya inandığım halde çok fazla dinlere inanmıyordum. Ve ibadet olarak da hiçbir şey yapmıyordum aslında.
0: O zaman bu kaygı, korku, sıkıntı, problemli bir hayatında bir yerde bir şey oldu da Tanrı'yla karşılaştın. Daha doğrusu o sana geldi. Belki Kutsal Ruhu aracılığıyla senin yüreğine dokundu. Bu nasıl oldu? Nasıl Tanrı'yla karşılaştın? Bazen işte gelen konuklar ondan söz ediyorlar. Bir rüya aracılığıyla oluyor. Ne bileyim bir hastalık aracılığıyla oluyor. Ya da yolda gördükleri bir kiliseye gitmek istiyorlar. Senin hayatında bu nasıl oldu? Tanrı'yla nasıl karşılaştın? Nasıl tanıştın?
5: Evet, benim Tanrı'yla tanışmam çalıştığım iş yerinde bir kadınla tanışmamla oldu aslında. Nişantaşı'nda bir fizyoterapi merkezinde çalışıyordum. Ve oraya daha çok yaşlılar ve varlıklı insanlar geliyordu. Yanlarında da her zaman yardımcıları olurdu. Bir gün yine öyle bir kadın geldi. Tedavi aldıkları sırada yanındaki yardımcı bekleme odasında bir kitap okumaya başladı. Ve o kadar ilgi çekici bir kitaptı ki ne okuduğunu anlamaya çalıştım. Ama bir türlü göremedim. Ama içimde inanılmaz bir şekilde o kitabı okumak istedim. Sonra kadına yaklaştım ve dedim ki ben de bu kitabı okumak istiyorum. Ama ne okuyorsun diye sormadım. Çok enteresan bir şekilde. Kadın çok sevindi ve bir sonraki hafta bana kitabı getirdi. Bu kitap İncil'di. Ve ben bu şekilde İncil'i okumaya başladım. Çok fazla sevinç içindeydim. Sanki bir hazine bulmuş gibiydim okuduğumda. Çünkü farklı tanımadığım bir Tanrı'yı keşfediyordum. Sevgi dolu, bizi seven, bizimle ilgilenen bir Tanrı'yı keşfediyordum. Ve gerçekten inanılmaz bir sevinç içerisindeydim. Yüreğimde çok fazla esenlik vardı. Fakat sorunlarım da devam ediyordu bir taraftan. Ve gelen kadınla kilise hakkında, Tanrı hakkında konuşmaya da başladık. Sorunlarımdan bahsettim, korkularımdan bahsettim. Ve beni kiliseye davet etti. Bu korkularımdan dolayı dua ederiz senin için dedi. Ben ilk başta gitmek istemedim. Çünkü hiçbir zaman kiliseye gitmedim. Nasıl bir ortam olduğunu bilmiyorum. Orada nasıl insanlar olduğunu bilmiyorum. Biraz çekindim açıkçası.
0: Önyargılarımız da belki var
5: evet,
0: bazen.
5: Evet, önyargılarım vardı. Gitmek istemedim ilk başta. Fakat her geldiğinde kibarca beni davet etti ve ben bir noktadan sonra kırmak istemedim ve gittim. O gün benim için dua ettiler korkularım için. Gerçekten de inanılmaz bir şekilde etkisini gördüm. Ama bundan olamaz diye düşündüm. Çünkü bu kadar çabuk karşılığını alamam yani bir duanın diye düşündüm. Daha sonra İncil'i okumaya devam ettim. Öğreniyordum. Aynı zamanda iş yerinde eşimin kuzeniyle de çalışıyorduk ve onunla da bir sorun yaşıyorduk. Çok sıkıntılı bir dönemdi. Çünkü devamlı benim oradan çıkmam için uğraşan ve kötü sözler söyleyen bir kişi vardı. Ve oraya gelen yardımcı bana şunu söyledi. Sen sakın cevap verme. Sen davanı Tanrı'ya bırak. Hı hı. Nedenini bilmiyorum ama bu söze çok güvendim ve dediği gibi yaptım. Ben hiçbir şekilde cevap vermedim ve Tanrı'ya bırakıyorum diye söyledim. Daha sonra biraz okuduktan sonra bir ikilem arasında kaldım. Çünkü bir inançla büyüyorsun ve İncil'de çok farklı şeyler anlatılıyor. Acaba yanlış mı yapıyorum diye düşündüm ve şimdiye kadar büyüdüğüm inancın kitabını okumaya başladım. Daha sonra arada kaldım ve dua etmek istedim. Ve şöyle dua ettim. Tanrım, senin gerçekten var olduğuna inanıyorum ama neyin doğru olduğunu bilmiyorum. Lütfen bana doğru olanı sen göster diye dua ettim. Ve kiliseye gidip gelmeye de devam ettim. Öğrenmeye başladım. Ve yüreğim, vicdanım gerçekten İncil'i istedi. Oradaki öğretiyi vicdanım kabul etti. Bütün aklımla, yüreğimle gerçekten İncil'in bana tanıtmış olduğu Tanrı'ya güvendi ve inandı. Ve ben iman ikrarında bulundum. İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak hayatıma kabul ettim. Hayatım değişti ondan sonra. Her şey hızla değişmeye başladı. Çünkü ben de hızla öğrenmeye, Tanrı'yı tanımaya, onunla kişisel bir ilişki kurmaya başladım. Tanrı'nın sevgisini tatmaya başladım ki bizim için, ben ve ailem için, kardeşlerim için aslında sevgi çok önemli bir faktör. Çünkü biz küçük yaşta annemizi kaybettik. Bunun için Tanrı'nın sevgisi aslında bir anlamda bizim yüreğimize şifa vermiş oldu. Benim yüreğime şifa vermiş oldu. Sevgiye ihtiyacım vardı ve en güzel kaynaktan, en saf olan sevgiyi, temiz olan sevgiyi alıyordum ben. Tanrı'nın sevgisini. Ve onunla büyümeye başladım. Değişmeye başladım. Eskiden daha bencil, daha öfke dolu, daha kırılgan, umutsuz, yüreğimdeki o boşluğu bir türlü tamamlayamayan ben, artık o boşluğu Tanrı'yla tamamlamaya başladım ve daha umutlu, daha sevinçli. Sorunlar vardı ama esenliğim vardı artık. Beni umutsuzluğa götüren bir durum yoktu. Sorunlardan daha büyük bir Tanrımın olduğunu, Tanrı ile birlikte sorunları aşabileceğimi fark ettim. Öyle de oldu. Bir zaman sonra iş yerinde çok değişik bir şekilde ayrıldım. Ama hiç üzülmedim ve Oradan çıkmamla birlikte aldığım bir miktar parayla bütün borçlarımı kapatmış oldum. Eşimle aram düzelmeye başladı çünkü Tanrı beni değiştirmeye başlamıştı. O da fark etti bu değişimi. Ve benim kiliseye gidip gelmem konusunda bir sorun çıkarmadım. Her şey değişmişti. Aileme de tabii ki söyledim. Çok mutluydum. Onlar çok büyük tepki vermediler ama geçici bir durum olacağını düşündüler. Tabii ki öyle olmadı. Çok şükür. Böyle.
0: Ne güzel, yani dediğin gibi biz yükümüzü Rabbe bıraktığımız zaman o kaldırıyor. Dünyada zorluklarınız, sıkıntılarınız olacaktır ama cesur olun, ben dünyayı yendim diyor.
5: Evet.
0: O bize tamamen sıkıntısız bir hayat teklif etmiyor. Ama zorlukların içerisinde, sıkıntıların içerisinde bizimle beraber olacağına ve yüreğimize senin de söylediğin gibi esenlik vereceğinden söz ediyor. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Yani ilginç, kutsal kitabı okuyan birisinden etkilenip de, hani ne olduğunu bilmeyip de etkilenip de Tanrı'yla tanışman ve onun senin yüreğinde olması çok güzel. Çok harika bir şey. Peki son olarak dinleyicilerimize böyle hoşuna giden, senin sevdiğin, senin için özel önemli olan bir ayet varsa paylaşmak ister misin?
5: Evet, paylaşmak isterim. Ben İncil'i ilk okuduğum zaman beni çok etkileyen bir ayet olmuştu. Matta 4:4. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diyor İsa Mesih. Biz de Tanrı'nın sözüyle yaşıyoruz. Onun sözüyle bu umuda sahibiz, esenliğe, sevince sahibiz. Umarım her insan bu sevgiyi, bu sevinci ve esenliği gerçekten tadar.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Dediğin gibi Tanrı'nın sözü ruhumuzu besleyen bir gıdadır ve bu besinde hep beraber büyüyelim. Programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
5: Ben çok teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Bir Tanrı'yla Tanışanlar programının yine sonuna geldik. Bir başka programda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün temiz yüreklilik konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Vaiz Rıza Öş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet Rıza Bey, aslında önemli bir konu. Toplumda çok da bilinen, konuşulan bir konu. İlk etapta aslında toplumumuzda temiz yürekli olmak ne demek? Ona bir bakalım, onun üzerinde duralım istiyorum.
1: Toplumda temiz yürekli olmak, dürüst, samimi, iyi niyetli bir tavır sergilemektir. Yani insanların arkasından konuşmamak, örneğin çıkar peşinde koşmamak, başkalarının iyiliğini düşünmek gibi erdemleri içerir. Temiz yürekli insanlar başkalarına karşı ön yargısızdır ve empati kurarlar. Ayrıca kutsal kitap Tanrı'nın lütfuyla günahın gücünden kurtulmuş ve artık Tanrı'yı hoşnut etmek için yüceltmek ve onun istediği gibi yaşayabilmek için içtenlikle gayret eden insanlardır. Aslında Tanrı'nın saydığı temiz yüreklilik. Kötülük değil, iyilik tutumu sergiler. Örneğin aslında ozanlardan da var, bir örnekler verebilirim.
0: Evet, verebilirsiniz.
1: Mesela Aşık Veysel şöyle der: güzelliğin on par etmez adlı şiirinde insanların iç dünyasını dış güzellikten daha değerli olduğunu vurgular. Bu temiz yürekli olmanın içsel, yani insanın içsel dürüstlüğü ve samimiyetiyle ilgili olduğunu işaret eder. Yine ünlü ozanlarımızdan Karacaoğlan da böyle söyler, işte gönlümü sana verdim şiirinde saf sevgi ve temiz duygularının önemini dile getirir. Bu tür eserler toplumda temiz yürekliliğin ne kadar önemli olduğunu bir taraftan kabul etmiş gözüküyoruz. Yani kişinin hem kendisine hem de çevresine huzur getirdiğini gösterir.
0: Evet, temiz yürekli olmak toplumumuzda da önemli. Peki yüreğimizi nasıl temizleyebiliriz? Biraz onun üzerine konuşalım.
1: Evet, bu çok önemli bir şey. Henüz öyle bir deterjan icat edilmedi.
0: Evet, ve birçok aslında şey konuşuluyor toplumda bununla ilgili. Evet. Birçok yöntemle yüreğimizi temizlemek gerektiğini, temizlenebileceğini. Bunun üzerinde biraz duralım isterseniz.
1: Evet, yani kutsal kitaba göre insan kendi gücüyle tamamen yüreğini temizleyemez. Çünkü günahtan dolayı, yani bozulmuştur. O yüzden Tanrı'nın yardımıyla bu mümkün hale gelir. Yani ama Tanrı'ya yönelmemiz gerekiyor. Yüreğin temizliği Tanrı'nın lütfu ve kutsal ruhun işleyişiyle gerçekleşir. Bu konuda bazı önemli ayetler, kutsal kitapta prensipler var aslında. Mesela yani insanın kendi gücünün yetersizliği konusunda Yeremye peygamber bu konuda çok derin bir şeye parmak basmış oldu. Yeremye 17:9'da okuyabiliriz bunu. Yani insanın yüreği ne kadar aldatıcı olduğunu belirtir. Bunu neye göre Yeremye baktı? Dedi ki her şeyden, yürek her şeyden daha aldatan ve her şeyden daha, yani iş görmez ya da hastadır gibi. Yani Tanrı'nın yüreğine bakıp Yeremya kendi yüreğini ya da insan yüreğini görmüş olduğu, onu kim anlayabilir? Ancak Tanrı anlayabilir. Yani bu ayet insanın yüreğinin doğasını gereği günahkar olduğunu ve bu nedenle kendi kendine temizlemesinin zor olduğunu ifade eder. Yani bir diğer ayette de mesela Mezmur 51'de Davut yani yüreği için Tanrı'ya yalvarıyor. Ey Tanrı diyor. Yani evet, temiz bir yürek yarat ve içimde yenilenmiş kararlı bir ruh var et içimde diye duayla yönlenmiş oluyor. Tanrı'nın yaratıcı gücüyle temizlenebileceğini vurguluyor Davut. Hı hı. Davut peygamber. Yani Davut günahının farkına vardı ve yüreğinin temizlenmesi için Tanrı'dan yardım istedi. Birçok örnekler var mesela kutsal ruhun işleyişiyle ilgili yeni antlaşmada o işte İsa Mesih yani bizi hı hı. doğruluğumuzdan doğan işlere dayanarak değil kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla ve kutsal ruhun yenilenmesiyle kurtardığını söylüyor kutsal kitap.
0: Evet. Ama şöyle bir durum da var tabii ki. Tanrı'nın bu konuda aslında Davut'un da günaha düştüğünde Tanrı'dan yardım istediğini söylediniz. Hı hı. Hayatın içerisine baktığımızda aslında iyilik yapmaktan hoşlanan, belki yaşamını buna adayan insanlar var. İşte hayvan hakları savunucuları var. Ya da yani şimdi bile gündemde olan bir durum, bir çocuk öldüğünde aslında bütün birçok insanın aslında yüreğinin sızladığını görüyoruz. Hı hı. Bu onların aslında yüreğinin temiz olduğu anlamına gelmiyor mu? Ya da onlar yüreği temiz değil mi? Bunlar da yani sonuç olarak yürekte bunu yaşıyorlar.
1: Evet, evet, hayır hı hı. denilebilir. Hı hı. Yani tabii ki insanın vicdanı var. Ama tabii ki bu Tanrı'nın istediği standartta değil. Yani mesela yeterli değil. Çünkü mesela birkaç konuda diyelim ki iş yerinde aynı kişi dürüst davranmıyor. Hı. Ya da yalan söylüyor. Hayvan hakları konusunda onu savunurken bile bazen kırıcı olabiliyor diğer hı hı. insanlara. Hı hı. O zaman tam olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği edinmemiş oluyor daha doğrusu tam olarak. Yani iyi işler tabii ki hayvan haklarını savunmak güzel bir şey. Yani hı hı. hayvanlara eziyet etmememiz gerekiyor ve onlar da hayatımızın bir parçasında yani yardımsever olmak lazım tabii ki. Hı hı. Başkalarının acılarına duyarlı olmak lazım. Yani elbette değerli ve önemli bu. Yani İsa Mesih Matta 15-18-20'de aslında ne var ki yani yüreğimizden çıkan şeyler bizi hı hı. kirlettiğini söylüyor. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık, iftira hep yürekten kaynaklandığını, bu yüreğe parmak bastığını yani Rabbimiz açıkladı. Yani bu işleri yapmanın yeterli olmadığını tam hı hı. olarak Tanrı'nın istediği bir yüreği sağlamadığını ya da temiz yürekliliği sağlamadığını, yüreğin derinliklerinde yatan niyetlerin ve düşüncelerinin Tanrı'nın gözünde temiz olması gerektiğini aslında açıklamak istiyor. Yani belki örnek vermek gerekiyorsa diyelim ki yani deniz buraya ne kadar yakın bilmiyorum ama hı. deniz normal zamanda hava koşullarında böyle çarşaf gibi diyoruz tabiri caizse. Evet. Ama bir de lodos olduğu zaman içindeki kutu kolalar, pet şişeler falan hı. nasıl çıkıyor? Yani normal zamanda insanlar çok iyi demem o ki yani normal zamanda iyi davranıyoruz. Temiz yürekli gibi gösteriyoruz kendimizi. Hı hı. Ama kızdığımız zaman çok agresif olabiliriz. Ağzımızdan çıkan kötü sözleri kontrol edemeyebiliriz.
0: Evet, o zaman bu anlamda insan kendini ne kadar yeterli görse de yeterli olmadığını anlayabiliyoruz.
1: Evet, halk arasında bir şey var yani diyor ki insanoğlu çiğ süt emmiştir.
0: Evet, evet doğru. tabii ki yani Tanrı'yla birlikte olmak temiz bir yüreğe sahip olmak açısından önemli. Ama şunu da sormak istiyorum. Çünkü bazı insanlar var ki sosyal hayatlarında çok iyiler, yardımseverler ama Tanrı inançları yok. Ya da Tanrı inancı olup da sosyal hayatta daha kötü insanlar da var. Bu durumda Tanrı'nın varlığı aslında ne ifade ediyor insanın hayatında?
1: Ya tabii ki daha önce anlattığım gibi Yeremya bölümünde yani Tanrı'nın istediği bir yüreği barındırmadığını insan görüyor bunu. Yani ya da fark ediyor. En azından Yeremya fark etti daha doğrusu. Ama bizi aldatabilir yüreğimiz. İyileşmeyen bir şey yani, çünkü kırılmış günahtan dolayı. Onu anlayamayabiliriz ama yani insan hem dünyasal hem de ruhsal bir yaratık. Aralarında şöyle bir fark var. Dünyasal açıdan baktığımızda bile yine de mükemmel değil. Yani dünyasal, bırakın ruhsal bir tarafa, dünyasal olarak bile mükemmel değiliz. Çünkü yani bir diye örneğin bir yere odaklanamıyoruz. Uzun bir süre, yani 20-25 dakika bir yere bakamıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Yani bu insanın kendi çabalarıyla tam bir yüreğe sahip olmayacaktır. Yani evet. Hiçbir zaman. Ama tabii ki asgari müşterek, yani idare edebilecek bir durumda evet diyebilirsiniz ki bu biraz temiz bir yüreğe sahip. Yani bu adam gönlü bol falan filan diye de söyleyebilirsiniz. Ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamıyor. Evet. Aradaki fark bu.
0: Evet, aslında anlıyorum ki insan kendi gücüne dayanarak sanırım dünyasal anlamda iyi olmaya çalışıyor ve o güç bir yerde artık yetmiyor ya da mükemmel bir şekilde sonuçlanmasına yol açmıyor kendi gücüyle.
1: Evet.
0: Ama Tanrı'da olup da bir anlamda sosyal hayatta kötü olan insanlar, yani yine de yaşamında Tanrı var ama sanırım ne kadar yetersiz olduğunu bu anlamda farkına varıp daha çok Tanrı'nın gücüne dayanarak ilerlemeye çalışan ya da değişmeye, iyileşmeye çalışan kişiler gibi anlıyorum sizin anlattığınızdan.
1: Tabii ki ama insanı tümden yani atamayız, yani mutlaka iyi yanları vardır ama Tanrı'nın istediği standardı sağlamaz, sadece anlatmak istediğim bu.
0: Evet. İnsan kendi standardını mı yaratıyor dünya üzerinde?
1: Genellikle yani o, hatta insan o kadar abartabilir ki yani mükemmellik konusunda kendini Tanrı bile ilan edebilir.
0: Evet, genelde insanlar Tanrı'ya gelme konusunda da yani ben iyiyim, ben günahsızım, ben mükemmelim.
1: Tabii ki.
0: Benim yüreğim temiz dediği için biraz daha
1: kesinlikle öyle.
0: Bu duruma yani, engel oluşturuyor.
1: Evet, yani lafınızı valla böldüm ama yani onlara tabii ki farkında olmak açısından tavsiyem şu. Mesela bir doktora gittiklerinde doktor ne soruyor? İşte diyelim ki ailede şekeriniz var mı? Yani günahsız olduğumu falan düşünen insanlar belki öyle düşünebilirler. Yani çünkü aileden geliyor genlerimiz. O ta bizim Adem ve Havva atamıza kadar dayanıyor. Ya da mesela soruyor doktor işte şeyiniz var mı? Kalp var mı ailede? O zaman orada yani genlerimizi reddedemiyoruz daha doğrusu.
0: Evet. Peki temiz yürekli olmak Tanrı ile olan hem de insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiliyor bu anlamda?
1: Ya temiz yürekli olmak Tanrı ile ilişkimizi derinleştirir aslında. Yani samimi olmak onun huzurunda yaşamamıza olanak tanır. Yani mesela Mezmur, yani Kutsal Kitap'ta Mezmur 24:3-4'te diyor ki Rabbin dağına kim çıkabilir? Kutsal yerine kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, gönlünü putlara kaptırmayan, yalan yere ant içmeyen der. Kim çıkabilir? Yani düşünün, örnek vermek gerekirse hani halk arasında bir deyim var, diyorlar ki aslan yattığı yerden belli olur.
0: Evet.
1: Tanrı da kendini kutsal olarak tanıtıyor. Her konuda bu böyle. Adaleti, sevgisi, mükemmel yani. O zaman kim yani sizin evinizi çöp haline getirmesini ister? Yani Tanrı hiç istemez tabii ki. O yüzden kutsal olmayan Tanrı'yı görmeyecektir diye açıkça kutsal kitapta söylüyor.
0: Evet, yani Tanrı ile ilişkimiz daha derin olacak.
1: Evet, yani öyleyse ne yapabiliriz? Tabii ki Tanrı'ya yönelebiliriz. O bizi kutsallaştırabilir. O bizi temizleyebilir. Yani annemize gitmek gibi sokakta oynuyoruz. Sonra hiçbir anne çocuğunun çamurlarından ya da pisliğinden nefret etmez. Tanrı da aynı şekilde bize davranmak istiyor. Ne yapıyor? Bizi alıyor, temizliyor. Sonra evin en güzel yerine oturtuyor.
0: Evet. Aslında insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler kısmını ikinci bölümde konuşmak istiyorum. Çünkü kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Tabii.

Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Radyo Maranata.
3: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında temiz yüreklilik konusunu ele almaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında toplumumuzda temiz yüreklilik ne demek diye konuştuk. İçten samimi, iyi niyetli tavır sergilemek olduğundan bahsettik. Yüreğimizi temizleyebilir miyiz üzerinde durduk ve kendi çabalarımızla bunu yapabilmemizin mümkün olmadığı üzerinde konuştuk. Ve toplumumuzda iyi olan, yardımsever insanların olduğunu, aslında Tanrı inancı olmamasına rağmen böyle olduklarından konuştuk ama bunun da yeterli olmayacağını, kendi çabamızla, gücümüzle mükemmel bir şekilde bunu yapamayacağımızı üzerinde durduk. Ve temiz yürekli olmanın aslında Tanrı ve diğer insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkilediği üzerinde konuşmuştuk son olarak. Ve Tanrı ile olan ilişkimizi derinleştireceğini söylemiştiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İnsanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler?
4: Tabii ki temiz yüreklilik önemli bir faktör. Yani insanlarla ilişkimizi bozabilir de, yani temiz yürekli olmak bizi yani sağlamlaştırabilir de, daha doğrusu ilişkilerimizde dürüstlük, sevgi ve merhamet göstermemizi sağlayarak güvene dayalı bir ilişki oluşturabilir temiz yürekli olmak. Evet. Yani insanlar sizin hayatınıza bakarlar ve dolayısıyla da size güvenebilirler. Sağlam bağlar kurmamızı da sağlayabilir. Matta 5. bölüm 8. ayette Tanrı'nın rehberliğinde saf bir yürek hem de onunla hem de diğer insanlarla ilişkimizde barış ve bütünlük getirir bizim hayatımıza. Aslında yüreğimiz günahtan dolayı tam değil. Mesela ilk buyruktan bir tanesi, yani en önemli buyruk, İsa Mesih dedi ki en büyük buyruk daha doğrusu nedir, evet, diye sordular. Orada hep bütünle başlayan, yani bütün bir yürekle Tanrı'yı sevmekten bahsediyor. Tam bir yürekten. Neden? Çünkü kırılmış bir yüreğimiz, bozuk bir yürek ve iflah olmaz bir yürekle, evet, Tanrı'yı sevmemiz mümkün değil. Yani o zaman diğer Tanrı'yı sevemediğimiz gibi kendimizi de saf bir yürekle sevemiyoruz ya da Tanrı'nın istediği gibi bir yürekle sevemiyoruz. Ve kendimizi sevmiyorsak o zaman başkasını da sevemeyiz.
3: Evet.
4: Doğru. Dolayısıyla insanlardaki, yani insanlarla ilişkilerimizi derinden ya da çok etkili bir şekilde etkiler daha doğrusu.
3: Evet. Anladığım kadarıyla en çok ilişkilerimizi etkiliyor. Hem Tanrı ile olan ilişkimizi hem insanlarla olan ilişkimizi, evet, temiz yüreklilik ciddi anlamda etkiliyor. Aslında Kutsal Kitap'ta şöyle bir ayet var çok ilgimi çeken. Hı-hı. Biraz onu okumak istiyorum. Tabii ne ki demek istiyor biraz açıklarsanız sevinirim. Hı-hı. Matta 5:8'de ne mutlu yüreği temiz olanlara çünkü onlar Tanrı'yı görecekler diyor. Burada ne demek istiyor? Tanrı'yı nasıl görecek temiz yürekli insanlar?
4: Tabii ki saf yürek ifadesi, daha önce bahsettiğim gibi ya da tekrar altını çizmek istediğim gibi, doğruluk, dürüstlük, açıklık fikrine sahip olmak demek. Evet. Tek ve bölünmemiş bir kalptir. İçsel, ahlaki bir saflığı ifade eder. Tamamen samimi olan ve Tanrı'ya olan bağlılıklarında bölünmüş olmayan bir yürekten bahsediyor bu açıdan. Yani dolayısıyla kendi yüreğimizi ancak temizleyebilme bir durumumuz olmadığı gibi, evet, tabii ki Yani İsa Mesih dedi ki hastaların hekime ihtiyacı var. O zaman bir doktora ya da ruhsal bir doktor olan aynı zamanda İsa Mesih'in Tanrı'nın kendisi, ona yönelmemiz gerekiyor ve o bizim hayatımızda değişecek, temizleyecek, onaracak, yaşatacak, öyle diyelim. Evet. Ve Tanrı'yı aslında hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir diyor mesela Yuhanna.
3: Evet.
4: O ayete baktığımızda şöyle yani bütününü okuduğumda diyor ki Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğlu onu tanıttı. İsa Mesih beden alıp geldi ve insanın günahının ücretini ödedi, bedelini ödedi çarmıhta, öldü ve dirildi. O zaman asıl müjde bu zaten. O zaman Tanrı'yla bizi barıştırdı ve biz hem Tanrı'yla hem kendimizle hem insanlarla barışmış olduk.
3: Evet.
4: Bu temiz bir yürek yaratmaya başladı bizde. Şöyle düşünün, yani bir doktora gidiyorsunuz, çoklu organ yetmezliği var.
3: Evet.
4: Hep doktordan bahsediyoruz ama çoklu organ yetmezliği var ve diyor ki yani şey hasta, böbrekler hasta, kalp hasta vesaire vesaire, şimdi saymayayım onları. Ondan sonra doktor ilk önce hayati olarak bizim önemli organlarımızı çalıştırmak için ameliyat ediyor. Yani diyelim ki kalbimizi onarmaya başlıyor. Sonra tekrar biz biraz daha güç bulabilelim diye bizi bırakıyor. Yani biraz daha besliyor. Sonra tekrar ara ara ameliyatlar alıyor. Yani Tanrı'ya gittiğimizde de böylece bizim hayatımızı değiştirmeye başlıyor. Yani kalbimizi temizliyor. Ve bu aslında yeni bir yaşam sağlıyor bize. Yani biz eğer Tanrı'nın işine iman ettiğimizde saf bir yürek bizim hayatımızda oluşmaya başlıyor. Hı. Tanrı yapıyor bunu bizim hayatımızda kutsal ruh aracılığıyla. Tanrı yüzümüzden çok aslında bizim yüreğimize bakıyor. Yani insan yüze bakar ama Tanrı saf bir yürek arar. Tanrı göreceklerdir. Yani bu saf bir yüreğe sahip olanlar, kalbi temiz olanlar. Ama tabii ki doğal kalpten bahsetmiyor. Yeniden doğuşu almış bir kalpten bahsediyor. Yani Tanrı aslında bu işi yapıyor insanın hayatında. Biraz önce anlattığım doktorun bu işi yaptığı gibi. O bizi ruhsal ameliyatlardan geçirmiş oluyor bir açıdan. Tanrı'yı göreceklerdir kalbi temiz olanlar. En harika ödülü alacaklardır. Ama ancak Tanrı'nın yaptığı iş onların hayatında işlemeye başladığında hem şimdi görebilirler hem gelecekte Rab'le yani şeyin sonunda cennette görebilirler. Tanrı ile hayal edilmeyecek kadar bir yakınlığın tadına varacaklar. Aslında bir umut var burada.
3: Evet.
4: Açgözlük, şehvet, kirletici günahları insanın üzerinden kesin kör edici etkiye sahip olan şeyleri sıyırıp atabilir Tanrı. Ve bizi kalbi temiz bir hale getirebilir. Ve kalbi temiz olanlar bu kirlikten özgürdür. Çünkü insan ölümlü bir gözle Tanrı'yı göremez. Tanrı'nın özünü göremez. Ve kavrayamaz. Ancak bu insanlar iman gözüyle dünyada görebilirler. Tanrı'yı görecek ve ondan zevk alacaklardır tabii ki. Gelecek hayatta iman edenler de onun çocuğu olarak yüz yüze göreceğiz. Onu çocuğu olarak cennetinde yüz yüze göreceğiz. Neden göremezler o zaman ben sorayım. Çünkü Tanrı kutsal ve insan günahlı. Yani temizlik ve pislik aynı yerde olması mümkün değil.
3: Evet.
4: Kalbi temiz olan insan doğada bile Tanrı'yı fark etmesi mümkün. Mesela kilise babalarından Augustinus diye birisi vardı. O şöyle söyledi. Tanrı'yı görmek iman ödülüdür dedi. Bu amaçla kalplerimizi imanla saflaştırır. Yazıldığı gibi imanla kalplerimizi temizler dedi.
3: Evet. Gerçekten anlıyorum ki aslında dünyada birçok insan var kendi doğruluğuna, iyiliklerine, sevaplarına belki güvenerek cennete gideceğini düşünen ya da Tanrı ile bir arada olacağını, Tanrı'ya ulaşabileceğini düşünen insanlar var. Ama sizin anlattıklarınızdan aslında şunu çıkarıyorum ki insanın hayatında İsa Mesih yoksa, onun kurtarışına bir iman yoksa o insanlar gerçekten temiz bir yüreğe sahip olamayacaklar ve Tanrı'yı göremeyecekler aslında.
4: Tam olarak evet. Yani hı-hı, tam bir yüreğe sahip olmak açısından evet. Ama tabii ki bunu yani doğal insanlarda bazı belirtiler görebiliriz. Ancak Tanrı'nın istediği standartta bir yüreğe sahip olabilmek için Tanrı'ya yönelip ve Tanrı'nın işini, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul edip ve Tanrı'nın ruhunun bizim hayatımızda işlemesine ve bizi kutsallığına doğru, yani temiz bir yürekliliğe doğru yönlendirmesi ya da değiştirmesi önemli olan budur. Aslında tam olarak temiz bir yürek istiyorsak, yani Tanrı'yı görecek bir yürekten bahsetmek istiyorsak, o zaman Tanrı'ya görmeliyiz. O aslında usta bu konuda.
3: Evet. Yani. O zaman gerçekten temiz yürekli olmak istiyorsak, hı-hı, bu anlamda insan kendi yüreğini nasıl bilebilir, nasıl tartabilir, ne yapmak gerekiyor?
4: Evet, daha önce söylemiştik aslında, yani kendi kendimizi ya da kendi yüreğimizi temizleyebilecek bir şey yok. Yani deterjan vesaire temizlik maddesi yok. Yani onu yapamıyoruz. Ama ancak tabii ki Tanrı değiştirebilir. Fakat biz de yani affetmekle ve Tanrı'ya yönelmekle başlayabiliriz bu duruma. Kutsal kitabın ilkelerini hayatında tartıp ne kadar gerçekleştiğine bakmamız gerekiyor yani bu durumda. Örnek, daha önce bahsettiğim gibi, yani önemli en büyük ayetlerden bir tanesi sev diyor.
3: Evet.
4: Tanrı'nın istediği gibi seviyor muyum? Tabii ki hayır. Yani çünkü evet, Tanrı her şeye rağmen, yani benim günahlı olmama rağmen beni seviyor. Ve ya da bağışla diyor. Aman kaçımız Tanrı'nın istediği gibi bağışlıyoruz ya, affediyoruz. O zaman bu demek, yani Matta 22:37'de şöyle diyor: İsa ona şu karşılığı verdi: Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, daha önce bahsettiğim gibi bütün canınla, bütün aklınla sev. Yasada da bu geçiyor aslında. Yasadan bu ayeti referans olarak gösteriyor Rabbimiz. Tanrı olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle seveceksin. Sonra yani komşunu kendin gibi seveceksin. Bunu tam olarak yapabilmek mümkün değil. Yani evet, Tanrı'nın gücü olmadan insan bunu yapamaz. Bütün yüreğiyle. Tabii ki sevmeye başlayabilir ama bütün bir yürekle sevebilmek çok zor. Ve ayrıca diyor ki Tanrı, ben kutsalım, kutsal olun. Hı hı. O zaman yani kutsal olmadan Tanrı'yı görmemiz mümkün olmayacak. İnsan Tanrı'dan ayrı düşmüştür. Ve günahın ücreti de ölümdür. Bunu kendisi ödeyemez. Yani saf ve kusursuz olan Tanrı'nın kendisi çağırmakta bu bedeli ödedi. Bize düşen kabul etmek. Evet, ben kabul ediyorum demektir. Yani diyelim ki gidip bir epey bir fatura yiyip içtiniz, epey bir fatura geldi size.
3: Evet.
4: Ya zengin bir dostunuz bu parayı ödeyecek ya da siz buyurun kasaya ödeyin diyecekler. Yani onu yapamayacağımıza göre o zaman İsa Mesih'e, yani parayı ödeyen ya da asıl bedeli ödeyen kişiye gelip, evet Rab, benim günahımın ücretini sen ödediğini kabul ediyorum. Yani insan sevgiyle, sevgi bağı içinde bulunması için aslında yaratıldı.
3: Hı hı.
4: Ama inatçılığı, bencilliği sonucu kendini günah yoluyla yürümeye devam etti. Hı hı. Ve bugün hala birçok insan böyle kendi yollarında, bazen inatçılıkla, bazen kabul etmeyerek Rabbin yaptığı işi devam ediyor. Ama duam bu ki, yani onlar da Tanrı ile tanışsınlar, onlar da sonsuz yaşam olsunlar ve sonsuz yaşamı alsınlar ve Tanrı'nın cennetinde birlikte olalım.
3: Evet, amin. Aslında programımızın da sonuna geldik yavaş yavaş, ama şunu da sormak istiyorum ben size. Normalde bize dayatılan dünyanın öğrettiği bir öğreti var. Temiz yürekli olduğumuz zaman sanki ezileceğiz ya da işte daha saf görüneceğiz gibi bir düşünce var. Belki korku var. Bu noktada gerçekten Tanrı'nın buyrukları içerisinde olmak, ilkelerine uymak, temiz bir yüreğe sahip olmak nasıl bir bakış açısı gerektiriyor? Çünkü dünyada bunu yaptığımızda, temiz bir yüreğe sahip olduğumuzda, iyi niyetle yaklaştığımızda aynı zamanda eziliyoruz ve kullanılıyoruz bazen. Yine de temiz yürekli olmayı sürdürebilmek için bizim aslında motivasyonumuz ne olmalı?
4: Evet, yani aslında Kutsal Kitap bunu açıkça söylüyor. Hı hı. Ve çiftçiler de bunu çok net görebilirler. Nedir o ilke? Diyor ki ne ekersen o çıkar. Hı hı. Şimdi vazgeçmemek gerekiyor. Yani siz karar vermelisiniz. Daha doğrusu, hı hı, insan karar vermeli. Ne yapacaksınız? Yani iyilik ekmeye devam edecek misiniz? Yoksa kötülük ekmeye mi devam edeceksiniz? Yani düşünün, yani herhangi bir şey üreten çiftçi olsun ya da birisi vazgeçseydi neler olurdu yani dünyamız? Mesela diyelim ki domates üreten bir çiftçi, ya vazgeçtim ben, nasıl olsa insanlar domateslerimi beğenmiyorlar falan derlerse, o zaman hiç kimse, daha doğrusu, domates ekmez, değil mi? Ya da başka şeyler ekmezler. O zaman biz iyi şeyleri ekmeye devam etmeliyiz. Vazgeçmememiz gerekiyor. Ne kadar olursa, yani günün birinde insanlar vazgeçebilirler. Hem de size sorabilirler, yani nasıl, yani sen nasıl bu kadar temiz yürekli olabiliyorsun? Çünkü her zaman bir soru işaretidir. Aykırı gelebilir onlara. Ama siz ne çıkmasını istiyorsunuz, onu ekin.
3: Evet.
4: İyilik istiyorsanız iyilik ekin. Vazgeçmeyin. Yani insanlar tabii ki sizi, ya da sizi diyorsam ama, tabii, hı-hı, ki insanlar bizi yerecekler, yargılayacaklar. Hep yargılıyorlar. Hep yargılayabilirler. Her zaman Tanrı adamlarını da öyle yaptılar. O zaman şeyde, bizim oralarda böyle bir şey var, ayran aşı falan çok, hı-hı, meşhur. Diyorlar ki ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına. Yani başka bir şey bekleyemezsin. Yani domates ekiyorsan ya da biber ekiyorsan, hı-hı, o çıkacak. Ya da ne ekiyorsan. O zaman ilke bu. Yani ekmeye devam edeceğiz.
3: Tabii
4: bir tane şey var. Bir balık çizgi filmi falan, çok enteresan da benim aklıma geliyor. Yüzmeye devam et. Yani ekme, o diyordu ki, hı-hı, yüzmeye devam et. Ve biz ekmeye devam et.
3: Evet. Tabii ki Tanrı'yla bir yaşam her zaman bereketli bir yaşam olacaktır bizler için de.
4: Kesinlikle. Yani ona dönüp, Tanrı iyidir ve iyilik, iyi şey yapmamızı ister. Hem, hı-hı, o da her zaman aslında bizi iyilik için de yaptı ve onu övmek için yarattı. Mesela Kutsal Kitabının başından okursanız, orada diyor ki Tanrı işte birinci günü şunları yarattı ve iyi olduğunu gördü. Hı-hı. İkinci günü iyi olduğunu gördü. Üçüncü günü, dördüncü, beşinci, altıncı günü ve iyi olduğunu gördü. Çünkü Tanrı iyi yaptı.
3: Evet.
4: Biz bozuyoruz dünyayı.
3: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Ve bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pastör Göksel Moroğlu ile birlikteyiz. Kendisi Pendik Protestan Kilisesi'nde hizmet ediyor. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu program serimizde aslında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konu alıyoruz. Mimariye, kültüre, müziğe, sanata ve diğer konulara bakmaya çalışıyoruz. Bu bölümümüzde mimarlık konusunu ele alacağız. Mimarlık acaba Hristiyanlığın mimarlıkta nasıl bir katkısı oldu, bunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmiyorsanız lütfen tüm arama platformlarında bizi @radyomaranata olarak aratın ve orada takip edin. Öyle ki programlarımızdan ve gelecek olan programlarımızdan diğer konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınlarımız da oluyor. Bu konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Programlarımız hakkında soru ve görüşleriniz varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Bugün mimarlığa biraz bakacağız. Aslında mimarlık tarihi hakkında ben kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ardından Hristiyanlığın bu konuya nasıl etkisi oldu, buna bakacağız birlikte. İlk mimari eserlerin cilalı taş devriyle başladığını görüyoruz ve öyle ki bu kalıntıların geçmiş aslında milattan önce 10.000'e kadar gidiyor. Dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapısının aslında ülkemizde olduğunu biliyoruz. Şanlıurfa'da, Göbekli Tepe'de olduğunu görüyoruz. Ve orada bile kendine ait bir mimari anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. T şeklinde yapılmış aslında tonlarca ağırlığındaki sütunları orada da görüyoruz. Ve burasının da tapınak amaçlı olarak inşa edildiğini görüyoruz. Demek ki insanlık tarihi aslında ne kadar eski ise mimarlık tarihi de o kadar eski. Çünkü bir barınma ihtiyacının insanlığın temel ihtiyaç biri olduğunu biliyoruz. Ve aslında milattan önce 1. yüzyılda yaşamış olan Romalı mimar var, Vitruvius. Onu De Architectura adlı bir kitabı var. Orada diyor ki 3 aslında nitelik bize sunuyor. Utilitas, firmitas ve venustas. Bu da aslında kullanışlılık, sağlamlılık ve güzellik olarak mimarlığın temelinde bunun yattığını bize sunuyor. Ve devamında da aslında Rönesans'ta da yine aynı unsurların ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığın mimariye nasıl bir katkısı olmuş olabilir? Bu belki unsurları içerisinde barındırıyor mudur? Nasıl bir katkısı var Hristiyanlığın mimariye?
2: Evet, buna iki bölüm ayırarak bakabiliriz. İlki Milan Fermanı öncesinde ki bu Milan Fermanı yaklaşık 313 yıllarına denk geliyor. Onun öncesinde Hristiyanlar ev kiliselerinde gizlice ibadet ediyorlardı. Özel bir tapınakları, özel bir inşa ettikleri mimari eserler yoktu. Çünkü o döneme kadar ciddi bir zulüm görüyorlardı Roma İmparatorluğu tarafından. Ancak 313'te bu zulmü kaldıran fermandan sonra artık kilise Roma İmparatorluğu'nun koruması altına giriyor. Ayrıcalıklı bir konuma geçiyor. Bu yüzden de artık toplulukların taleplerini karşılamak için büyük kiliseler gerekiyor. İnsanlar yeni inanca diyelim Hristiyanlığa dahil oluyorlar ve onları bir araya getirecek büyük yapılara ihtiyaç var ve bu noktada da Roma İmparatorluğu mütevazi olmak istemiyor. Çok geniş, büyük, şaşalı yapılar görüyoruz. Özellikle Roma İmparatoru Konstantin döneminde bu yapıları görüyoruz ve ondan sonrasında bugüne kadar da Hristiyanlık mimariye daha çok tapınaklarla, kiliselerle, manastırlarla hizmet ediyor.
0: Evet. Peki bu aslında yine mimari içerisine baktığımız zaman kilise dedik, şapel, belki henüz bahsetmedik ama şapel gibi, bazilika gibi, işte katedral gibi yapılar var. Tüm bunları biz birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Neye kilise diyoruz, neye bazilika diyoruz, neye şapel diyoruz örneğin?
2: Evet, iyi ki bunu sordun Aydın, çünkü biraz kafa karıştırıcı bir şey. Bizler de bazen okuyoruz, şapel, bazilika, katedral, bunlar ne anlama geliyor? Ama öncesinde bir kiliseden bahsetmek istiyorum. Çünkü kilise esasında kelime anlamı olarak Grekçe eklesiyadan geliyor ve anlamı topluluk demek, cemaat demek. Dolayısıyla da kilise dendiğinde ilk aklımıza gelen şey esasında bir bina değil. Bir dört duvardan bahsetmiyoruz ama imanların toplandığı her alan bir kilise. Bu dışarıda bir alanda olabilir, bir evde olabilir. İmanlar bir araya geliyorsa bir kilise oluşturuyorlar. Bundan bahsetmek önemli. Onun dışında şapele baktığımızda şapel daha çok küçük boyutlu ve sınırlı kapasitedeki yapılardır. Hı hı. Daha çok ufaklardır. Çoğu zaman mezarlıklarda da görüyoruz şapelleri, ufak dua evleri gibi, hı hı, bakabiliriz buna. Bazilika'ya geldiğimizde esasında bazilika Hristiyan mimarisiyle ilintili değil. Kökenleri Hristiyan inancına dayanmıyor. Daha çok bir Roma İmparatorluğu dönemine ait, hı hı, bir mimari bir tür. Daha çok devlet binalarında görüyoruz mesela. Bazilika şeklinde yapılan mahkeme binaları, devlet binalarında görüyoruz bazilika, hı hı, yapısını. Ama Hristiyanlık artık Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline geldikten sonra bu binaların bazıları ibadethaneye çevriliyor, hı hı, kiliselere çevriliyor ve onun da adına bazilika diyoruz. Farklı tipler de varlar ama genel itibariyle şunu bilmekte fayda var, tekrar üstüne basmakta fayda görüyorum. Bu Hristiyanlığın mimarisi değil ama zaten Roma İmparatorluğu'nda mevcut olan, hı hı, bir tür. Katedrale baktığımızda ise katedral terimi katedradan geliyor. Bu da ne demektir? Piskopos tahtı içeren bir kilise anlamına geliyor. Bunu belirtmek için kullanılıyor. Katedraller genelde çok büyük yapılardı, çok yüksek, evet, yapılar olarak göze çarpıyor. Manastır ise tüm bunlardan aslında biraz daha farklı. Çünkü onun temel inşa edilme nedeni bir araya gelip tapınmak değil, yani bir kilise, anladığımız tarzda bir kilise değil, daha çok inzivaya çekilen, Tanrı'ya kendisini adayan erkek ve kadınların kaldığı bir nevi külliyelerdir, hmm, toplumumuzda daha rahat anlayabileceğimiz terim olarak. Burada dini eğitimler verilir, aynı zamanda sağlık eğitimleri verilebilir. Bu insanlar burada kalırlar, 7 gün 24 saat hep burada kalırlar, hmm, ikamet ederler, çalışırlar, bir arada yaşarlar. Bu da bu tarz bir yapıdır.
0: Hmm. Bu manastır konusuna da ilerleyen bölümlerimizde eğitim bölümünde gireceğiz. Bu manastırların işlevine, bir manastır nasıl gözüküyordu ve ne işlevlerde kullanılıyordu, buna gireceğiz. Ve tabii ki bazilikalardan bahsederken Göksel aslında bunun Roma İmparatorluğundan gelen bir mimari yapı olduğunu söyledi. Aslında kilise tarihinde, Hristiyanlık tarihinde bunu sıkça görüyoruz. Çeşitli bölgelerde aslında eski Roma yapılarının kiliseye çevrildiğini ve kiliselerde işte örneğin Roma sütunlarının kullanıldığını da görüyoruz. Bu tesadüfi bir şey değil. Peki bu şaşılası yapılar, bu harika yapılar, mesela katedrallerden bahsettik, çok büyük olduklarından bahsettik. Niçin yapılıyor?
2: Evet, yani bunun bu kadar büyük, görkemli yapılmasının ana sebebi biraz Tanrı'nın görkemini orada göstermek, hı-hı, istemesi ve insanın acziyeti. Yani bilmiyorum dinleyenlerimiz arasında hiç Avrupa'daki böyle büyük katedralleri ziyaret etmiş olanlar var mı, ama eğer varsa anlayacaklardır ne demek istediğimi. Katedrallere girdiğinizde kendinizi çok küçük ve aciz hissedersiniz, hı-hı, ve o büyüklük karşısında ister istemez bir saygı uyanır içinizde. İşte mimaride bu türün kullanılmasının ana sebebi de insana kendi acziyetini hatırlatmak ve Tanrı'nın görkemini betimlemeye çalışmak. Bunun bir örneğini mesela Ayasofya'da görüyoruz. Hı hı. Ayasofya'nın kelime anlamı nedir? Kutsal bilgelik anlamına geliyor. Evet. Logos anlamına geliyor. Bu da bizi İsa Mesih'e götürüyor. Çünkü İsa Mesih'in kutsal kitaptaki sıfatlarından bir tanesi de onun söz olması, yaşayan söz olmasıdır. Hı hı. Dolayısıyla da Tanrı kendi sözü aracılığıyla dünyayı yaratıyor. Dünya inanılmaz büyük, evren inanılmaz büyük, o kadar görkemli ve bizler insanlar olarak onun içerisinde gerçekten çok küçük bir kısmı oluşturuyoruz. Hı hı. İşte katedrallere girerken verilmek istenen etki de bir anlamda buydu.
0: Evet. Hristiyan mimarisi örneklerine de geçmek istiyorum bu noktada. Tabii ki sen bahsettin aslında Tanrı'nın o görkemi, Tanrı'nın yüceliğini yansıtmak için yapılan unsurlar bunlar. Ve biz de zaten Mesih İsa'da da aslında bu tüm nitelikleri görebiliyoruz. Öyle ki o görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Onun görkemini harika işlerinde. Burada tabii ki biz mimariyi konu alıyoruz. Aslında insanlar mimariyi de Tanrı'nın görkemini yansıtmaya çalışıyorlar ama İsa'ya baktığımız zaman İsa'nın yaptığı işlerde de Tanrı'nın görkemini, onun harika işlerini görüyoruz. Ve Hristiyan mimarisi örneklerine geçmek istiyorum ama Öncesinde sen bize ilk kiliselerin ev kiliseleri olduğunu söyledin ve bununla ilgili tarihi bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yaklaşık milattan sonra 230-256 tarihleri arasında yapılmış olan ve günümüze ulaşan en eski kiliselerden biri olan Dro Europos Kilisesi'nde aslında İsa'nın figürü iyi çoban benzetmesi, İncil'de geçen o iyi çoban benzetmesi ve çeşitli aslında İncil sahnelerinin bulunduğu freskler bulunuyor. Ve binanın aslında görünüşe göre kilise olarak yapılmadığını, sonradan buna dönüştürülen bir ev olduğunu da bu şekilde bir bilgi olarak aktarmış olalım.
2: Orada araya girmek isterim çünkü kiliselerde böyle büyük figürler, işte freskler, resimler görüyoruz. Bunun yapılma amacı esasında o dönemde herkes okuma yazma bilmediği için kiliseye girdiklerinde bakıyorlar. Orada birçok İsa'nın öyküsü, müjdede gördüğümüz öykülerin resimlerle betimlendiğini görüyoruz. Ve oradaki din adamları da halka anlatırlarken işte bakın sonra bu oldu, sonra şu oldu diye anlatıyorlardı. Onun bir temel sebebi de o dönem insanların hem kutsal kitaba kolay ulaşamaması hem de birçok insanın okuma yazma bilmiyor olmasıydı.
0: Evet, tabii ki yani Mesih'in bu hikayesi, Mesih'in bu kurtarışı hem Hristiyanlık için hem de tüm dünya için çok önemli bu hikaye. Bunu anlamamız, bilmemiz ve duymamız gerekiyor. Öyle ki müjdeyi aslında duymasalar nasıl Tanrı'ya inanacaklar? İncil bunu söylüyor, bunu ifade ediyor. Ve Mesih'in çarmıhta ölüşünün, üçüncü gün dirilişinin ve tüm insanlığın günahlarının kefaretini bu şekilde ödemiş olmasının Hristiyanlığın temelinde ve bu fresklerin temelinde de yattığını görüyoruz. Elbette kilise tarih boyunca sanatı ve mimarlığı etkiliyor. Erken Hristiyan döneminden itibaren öğretilerini ve değerlerini yansıtan eserleri görüyoruz ve mimarlık yapıtlarının kilise tarafından aslında sipariş edildiğini çeşitli sanatçılardan ve sanatın önde gelen bu bağlamda koruyucularından biri olduğunu görüyoruz. Ve bu koruyuculuk Batı sanatının ve mimarlığın gelişimine çok derin bir etki yapmış ve yüzyıllar boyunca da bu alanların estetik ve tematik yönlerini şekillendirmiştir. Zaten program içerisinde bahsettiğimiz gibi o İncili öykülerin bu eserlerde yer verildiğini görüyoruz. Konstantin döneminde yapılan eserler var. Aynı şekilde Justinian döneminde yapılan eserler var. Konstantin aslında Hristiyanlığı yasallaştırdıktan sonra, ki o döneme kadar aslında Hristiyanlar zulüm görüyorlar, sıkıntı çekiyorlar ve aslında ev topluluklarını gizlice toplanıyorlar ve o dönemde Konstantin'in yasallaştırmasından sonra o dönemin belki de en iddialı yapı projesine başlanıyor. Göksel programın başında bahsetti ve Konstantinopolis'i inşa ettiklerini görüyoruz. Çok büyük bir şehir ve Roma, Bizans ve Filistin'de de muazzam kiliseler inşa ediyor kendisi. Justinian döneminde de aslında o da Hristiyan mimarlığını yeni zirvelere ulaştırdığını görüyoruz. Akdeniz ve Batı İmparatorluğu genelinde o da onlarca kilise inşa ediyor. Çeşitli katedralleri inşa ettiğini görüyoruz. Ve şu anda kaybolmuş olsa da Venedik'teki aslında San Marco Kilisesi'ni model alarak Aziz Apostolos Kilisesi'ni, beş kubbeli yapıda olan o kiliseyi inşa ediyor. Göksel bahsetti, Ayasofya'nın zaten harika bir hikayesi var ve Ayasofya'nın isminin de kutsal bilgelik olarak Mesih İsa'ya işaret ettiğini biz görüyoruz. Ve Justinian'ın en büyük başarısı olarak aslında günümüzde İstanbul'da hala ayakta duran o muhteşem Ayasofya'yı da burada görüyoruz. O da çok büyük. Zaten önüne gittiğiniz zaman kendinizi yine küçük hissettiğiniz görkemli bir yapıdır o da. Çok ilginçtir Göksel ki tüm bu yapılar, bununla beraber örneğin St. Mark's'ın yapıları var. O da Venedik'te birçok açıdan harika yapılar yapıyor ama tüm bu yapılar aslında bir tapınak olarak inşa ediliyor. Bir tapınma ihtiyacıyla inşa ediliyor. Demek ki insan ruhu yüreğinde hep bir tapınma ihtiyacı duyuyor mu? Bunu söyleyebilir miyiz Göksel?
2: Evet, kesinlikle söyleyebiliriz. Şöyle yaratılış öyküsüne baktığımızda Tanrı insanı yarattıktan sonra ona ruhunu üflüyor. Ve insan günaha düştükten sonra o Tanrı ile oluşan kopuklukla beraber ne yazık ki Tanrı'dan uzaklaşıyor ve o ilişki zedeleniyor. Ama insanların bütün amacı Tanrı ile etkileşime girmek, Tanrı ile ilişkiye girmek. Çünkü Tanrı'nın da insanları yaratmasının ana sebebine baktığımızda Tanrı insanlarla bir ilişki kurmak istedi. Tanrı insanlarla birlikte bir arada yaşamak istedi. Dolayısıyla bütün bu tarih boyunca insanlar bir araya gelip ruhtan, içtenlikle Tanrı'ya tapınmak istediler. Çünkü Tanrı'yla iletişime girmenin, onunla ilişki halinde olmanın en güzel ve en saf hali ona tapınmaktır. Çünkü insanlar bir anlamda Tanrı'ya tapınmak, onu yüceltmek, onu övmek için yaratıldılar.
0: Hı hı. Demek ki yaratılış amacımızda da bunun olduğunu görüyoruz ve biz şu anda aslında tekrar başlangıçtaki o Tanrı'yla olan o kişisel ilişkimize dönmeye çalışıyoruz ki bu da Mesih İsa'yı iman ile olan bir şey. Çünkü Tanrı'yla öncelikle barışmamız gerekiyor. Bu günah probleminin ortadan kalkması gerekiyor ve bunun için de Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. Mimarlık konusunu ele almaya devam edeceğiz. Ancak şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrar karşınızdayız. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve onunla Hristiyanlığın mimariye etkilerine konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde biraz bir girizgah niteliğinde programa başlamıştık. Şimdi biraz ilerlemek istiyoruz konularda ve acaba bu mimari yapıların ne amaçla yapıldığını zaten ilk bölümde değindiğimiz gibi ve tarihsel süreçlerin bu yapılara nasıl etkide bulunduğunu ve genel bağlamda Hristiyanlığın nasıl etkileri olduğunu konuşmaya devam etmek istiyoruz ama sosyal medya hesapları üzerinden bizi henüz takip etmiyorsanız lütfen @radyomaranata yazarak bizleri takip edin ve programlarımız hakkında soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebileceğinizi hatırlatalım. Yarıdan önce aslında birkaç isimden bahsetmiştim. Konstantin'in yaptığı yapılardan bahsetmiştik. Justinian'dan bahsetmiştik. Ayasofya'dan bahsetmiştik ve Saint Mark's'ın yapılarından bahsetmiştik. Aslında bu bütün yapıların içerisinde çeşitli mozaiklerin de yer aldığını görüyoruz, fresklerin de yer aldığını görüyoruz ve hepsinin amacında ruhsal bir iç mekan yaratmak olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında ibadet Hristiyan yaşamının çok önemli bir yönü, temelinde yatan bir yön ve Orta Çağ'da da mimarlık aslında inananı o yüce deneyime daha da yaklaştırmak amacıyla öne çıktığını görüyoruz. Ve bu yüzyıllar boyunca Hristiyan mimarlar işlerini yeni seviyelere taşıdıkça nefes kesici yeniliklere geliştirdiklerini ve mimariye bu yönde katkıda bulunduklarını görüyoruz. Ve bu süreçte insanlık tarihindeki en güzel ve teknik olarak sofistike yapıları ürettiklerini görüyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük yapılar ve aslında o kadar da işlevsel olmayan yapılar bunlar. Çünkü hani klasik bir şey vardır ya, bizim işte bir yere gideriz ya, burayı nasıl ısıtıyorlar acaba, burayı nasıl temizliyorlar acaba? Çünkü o kadar büyük ki işlevsel anlamda aslında işlevsel olmayan ama tamamen Tanrı'nın görkemini yansıtmak üzerine olan eserler olduklarını görüyoruz. Ve bugün Hristiyanlık inanının daha derin bir deneyime elde etmesine yardımcı olması açısından müziği de araç olarak kullanıyor ve burada da Hristiyan kiliselerde buna da özel yerler ayırdıklarını da görüyoruz. Orta Çağ boyunca aslında Hristiyanlar aynı hedefe ulaşmak için cenneti simgeleyen, yine İncili öyküleri içerisinde barındıran çeşitli sanatsal resimleri ve yapıları da kullanıyorlar ve inananı da daha derin bir ibadet deneyimine götürüyorlar. Temelinde hepsinin aslında bu yapıların o daha derin bir ibadet deneyimi içerdiğini görüyoruz. Bununla beraber diğer örnekler var. Örneğin Durham Katedrali var. O da aslında 1093'te yapımı başlatılan bir katedral. Ve Romanesk mimarinin ünlü bir başyapıtı olarak anılıyor. Avrupa'nın büyük mimari deneyimlerinden biri olarak bu da anılıyor. Ben şeyi sormak istiyorum aslında. Diğer tabii ki şeylere gireceğim. Çeşitli mimarlık türleri var. Onlara girmek istiyorum ama her programda değinmeye çalışıyoruz. Aslında reformun mimarlığa ya da mimariye bir katkısı oldu mu Göksel?
1: Hı hı. Elbette oldu ama şöyle bir kısaca özetlemek gerekirse şunu diyebiliriz. Önem binadan insana doğru evrildi. Daha önce binaya harcanan emek artık binanın kendisine değil ama o binayı dolduran, tekrar kilise kendi özüne döndü diyebiliriz. Tekrardan bir topluluk olduğunu, tekrardan bir cemaat olduğunu hatırladık ve eklesya sözünün tanımı gerçek anlamda hayat buldu diyebiliriz. Daha sade olduğunu görüyoruz. Heykeller, sanat eserleri yerine biraz daha işlevsel. Hani biraz işlevsel olmadığından bahsetmiştin sen evet. De eski yapıların. Ama burada daha işlevsel olduğunu görüyoruz. Yani tapınma alanı daha sade, koltuklar vesaire, bir kürsü ve genel olarak işte mutfak, çalışma odası gibi alanlara bölünmüş. Ve ilginçtir, eskiden birçok ikon görüyorduk reform öncesinde kiliselerde ama artık o ikonları görmüyoruz, o heykelleri görmüyoruz. Çünkü bir anlamda Tanrı'nın istediği şey imanlıların her birinin aslında bir ikon olması. Neden? Çünkü bizler Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve İman ettiğimizde İsa Mesih artık bizim içimizde yaşıyor. O zaman Tanrı bizde konut kurmuş oluyor. Bir nevi biz Tanrı'nın içinde bulunduğu ibadethane oluyoruz. Hı-hı. Bedenimiz bir ibadethane oluyor. O zaman bizler o koltuklarda oturan her imanlı bir anlamda reform öncesindeki o kiliseleri dolduran ikonlar gibiyiz. Tanrı'nın Hı-hı. suretinde yaratılmış olan ikonlar gibiyiz.
0: Tabi burada ikondan kastın hani bir put gibi değil, değil mi? Yani
1: elbette.
0: Cansız bir şey gibi değil.
1: Elbette daha değil. Orada Hı-hı. bahsedilen şey, o ikonlara tapınılmıyordu zaten ama o Hı-hı. ikonlarla gösterilmeye çalışılan şey Tanrı'nın yaratılışının harikalığıydı. Ama Tanrı'yı biz şu anda biz ikonlarla değil ama kendi benliğimizle, kendi bedenimizle ve Rab'de olan tanıklığımızla göstermiş oluyoruz. Hı-hı.
0: Evet, önemli bir nokta. Çünkü bir kişi aslında Mesih'e iman ettiği zaman ve vaftiz olduğu zaman o vaftizin simgesinde ne görüyoruz işte? Günah karşısında ölüp Mesih'le beraber yeni bir yaşama diriliyor. Ve aslında Mesih'in tanığı olarak yaşamaya başlıyor ve yaşayan birer tanık oluyor. Ve bizler de bunun tanıklarıyız aslında. Radyo Maranata mikrofonlarında bunu bir kez daha vurgulayalım. Bizler de bunun canlı tanıklarıyız. Mesih'in yaşayan tanıklarıyız. Peki bir kilisenin, bir binanın daha doğrusu kilise olduğunu nasıl anlayabiliriz? Belki reformdan sonra özellikle.
1: Evet, önceki döneme biraz baktık. Reformdan sonraki döneme baktığımızda biraz şöyle örneklendirebiliriz. Bir kiliseye girdiğinizde öncelikle sıralar görüyoruz, oturma alanları görüyoruz. Muhtemeldir ki o sıraların önünde belki cepler görüyoruz. Orada kutsal kitapların Hı-hı. dizili olduğunu görüyoruz. Belki dua kitapçıkları var. Sonra o ikiye ayrılmış genel olarak oturma düzeninin ortasından geçen kürsüye doğru giden bir yol görüyoruz. Ve orada ortada bir kürsü, muhtemeldir ki arkada asılı bir haç görüyoruz. Ve belki tapınma alanının olduğu, çeşitli müzik aletlerinin, piyano, gitar vesaire olduğu bir tapınma alanı görüyoruz. Bu ibadethane düzeni dışına baktığımızda da genelde günümüzde ikramların yapıldığı bir alan oluyor. İşte kilise sonrası katılan kardeşlerin bir arada olup yemek yediği bir alan oluyor. Onun dışında pazar okullarının yapıldığı bir alan görüyoruz. Orada İncil çalışmalarının yapıldığı bir ders alanı gibi bir yer olabiliyor. Bir diğer hepimizin gözüne çarpabilecek özellik ise ibadet salonunda böyle bir ekran veya bir projeksiyon aleti görüyoruz. Evet. O da ilahilere topluluk eşlik edebilsin diye ilahi sözlerinin yansıtıldığı bir alan. Ufak da bir bu noktada önemli bir detaydan bahsetmek isterim. Eğer dinleyicilerimiz arasında da gidenler varsa Protestan kiliselerindeki okunulan haçın sade olduğunu göreceklerdir. Sade bir haç var ama orada İsa Mesih'in bedenini görmüyoruz. Evet. Bunun sebebi Protestanların şöyle düşünmesi, artık orada İsa'nın bedeninin olmasına gerek yok. İsa'nın oradaki betimlemesine gerek yok çünkü İsa dirildi ve o artık babanın yanında. O zaman o haçta herhangi bir İsa figürü görmüyoruz. Sade bir haç şekli görüyoruz.
0: Evet, o zaman siz de daha işlevsel bir bina kullanıyorsunuz. Kendi kiliseniniz de öyle.
1: Evet, evet, ediyoruz. Ve çoğu Protestan kilisesi Hı-hı. de aynı şekilde.
0: Evet, Rönesans'taki aslında temel noktada bu işlevselliğe biraz daha dönüş oluyor ve daha sade, en doğru tabirle daha sade binalar yapılmaya başlanıyor. Reform ve Rönesans'la beraber tabii ki. Bunun tarihine biraz bakacaksak aslında bu da 14. yüzyılın sonuna gelindiğinde Avrupa'da işte gotik mimarisinin etkileyiciliği orta çağdan çıkıp yeni bir döneme girdikçe bu mimarinin etkisinin azalmaya başladığını görüyoruz ve böylece mimarlar da zamanın değişimine uygun eserler üretmeye başlıyorlar ve yeni bir inançsal ifade arayışına giriyorlar ve sanatçılar ve mimarlar tekrar bir araya da çalışmaya başlayarak 1400 yılında başlayan ve 200 yıl sürecek bir hareketin başlangıcını, Rönesans döneminin başlangıcını ortaya atıyorlar. Ben şunu sormak istiyorum, aslında çok ilgimi çeken bir konu bu ve üzerine düşündüğüm bir konu. Kutsal kitaba baktığımız zaman da orada da çeşitli mimari örneklerini görüyoruz. Mesela Süleyman Tapınağı'nın yapımı gibi ve hatta Tanrı'nın kendisi en ince ayrıntısına kadar bunun aslında nasıl söyleyeyim taslağını veriyor ve buluşma çadırıyla alakalı, Musa ile yaptığı buluşma çadırıyla alakalı noktalarda da aynı şekilde. Tanrı'nın kendisi de mimariye önem veriyor mu?
1: Bu gerçekten çok çok değerli bir soru Aydın. Çünkü kutsal kitabın bütün öyküsüne baktığımızda Yaratılış kitabından Vahiy kitabının sonuna kadar tüm Eski ve Yeni Anlaşma'da şunu görüyoruz. Tanrı yarattığı insanların arasında yaşamak istiyor. Ve bütün hikayede biraz bununla ilgili. Çünkü Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında görüyoruz ki Yaratılış kitabında onlarla birlikte yürüyordu, sabah serinliğinde vakit geçiriyordu. Ama ne yazık ki günaha düştükten sonra ve o arada bir duvar oluştuktan sonra Tanrı ve insan bir arada olamadı günah sorunu nedeniyle. Ta ki bunu Musa'nın dönemindeki buluşma çadırına kadar böyle geldiğini görüyoruz. Fakat Tanrı Musa'ya Mısır'dan çıkış 25:9'da şöyle söylüyor. Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Ve aynı bölümün 40. ayetinde de her şeyi diyor dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Burada bahsettiği dağ Sina Dağı. Yani Musa'nın 10 emri Tanrı'dan aldığı dağ. Demek ki Tanrı bu buluşma çadırını bütün örnekleriyle, zaten sen de bahsettiğin kutsal kitapta tek tek söylüyor şunu şöyle yapın bunu böyle yapın gibi. Tanrı kendi konutunu nasıl hazırlamaları gerektiğini söylüyor. Ve buluşma çadırının etrafında İsrail halkı var ve en son buluşma çadırı tamamlandıktan sonra Tanrı görkemiyle o buluşma çadırını dolduruyor. Aynısını daha sonraki dönemde Süleyman'ın tapınağında da görüyoruz. Tanrı orayı da dolduruyor. İlginçtir, Hezekiel peygamber döneminde bir dönem Tanrı'nın tapınağı terk ettiğinden bahsediyor. Bunu okuyoruz ve daha sonrasında ise İsa Mesih ile birlikte Yuhanna 1:14'te şunu okuyoruz. Söz diyor insan olup aramızda yaşadı. Bu aramızda yaşadı sözü Grekçe aynı zamanda çadır kurdu anlamına da geliyor ve bu buluşma çadırına referans ediyor. Yani Tanrı bir şekilde insanlarla bir arada olmak istedi. En sonunda tekrardan bunu sağlayamadı ve oğlunu göndererek onu bir çadır gibi kullanarak, bir buluşma çadırı gibi kullanarak insanların arasına gönderdi. Ve devamında ayetin şöyle söylüyor. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Tanrı kendi görkemini tekrar kendi halkının arasına gönderiyor. Ancak ilginçtir, kutsal kitabın devamında ve en son bölümünde, vahiy bölümünde şunu okuyoruz. Bir kent var ki bu kent bir anlamda cennet diye tasvir edebiliriz. Hepimizin imanlı bir şekilde İsa Mesih'e iman ederek ölmüş kişilerin yaşayacağı kentte. Bu kentten bahsederken şöyle söylüyor. Kentte bir tapınak görmedim diyor. Yani bir mimari eser olmayacak. Bir bildiğimiz anlamıyla bir kilise binası olmayacak. Çünkü diyor her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve Kuzu kentin tapınağıdır. Şundan bahsetmek istiyorum aslında Aydın. Bütün bu kilise, bu binalar, bütün bu görkem, bütün bu şaşanın amacı Tanrı'yla bir arada olabilmek. Ama eğer Tanrı o binayı doldurmuyorsa, eğer Tanrı o binada değilse ve o binayı dolduran kişilerle birlikte değilse o binanın hiçbir kutsiyeti, hiçbir anlamı yok. İstediğimiz kadar güzel, büyük yapalım, detaylı yapalım vesaire ama hiçbir anlamı yok. Ama Tanrı'nın isteği şu, Tanrı sadece bir tapınak yapmak değil ama Tanrı aramızda yaşamak istiyor. Ve eğer Tanrı varsa ki cennette böyle olacak, Tanrı ile birlikte olacağız. Tanrı oradaysa artık bir tapınağa ihtiyaç yok. Çünkü Tanrı'nın görkemi, her şeye gücü yeten Rabbin görkemi kentin tapınağı. Yani diyebiliriz ki aslında kilise binası da o anlamda Rabbin tam anlamıyla kendisidir.
2: Evet, çok güzel bir örnek verdin. Ben de bir ayet paylaşmak istiyorum. Sen konuşurken aklıma geldi. 1. Petrus 2. bölümde orada diri taştan, köşe taşından bahsediyor ve diyor ki insanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli diri taşa Rabbe gelin diyor. Aslında Mesih'ten, Mesih İsa'dan bahsediyor bizi burada ve diyor ki o sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. Aslında bugün de bunu bir kez daha duymuş olalım. Mesih'e olan Mesih imanların aslında bir tapınağın yapımında kullanılan taşlar gibi nitelendirildiğini burada görüyoruz ve aslında hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Ama en önemlisi hepimizin Mesih'e ihtiyacı var, çünkü o köşe taşıdır ve o olmazsa bütün o bina, bütün o yapı yıkılacaktır. Bugün Hristiyanlığın Etkileri programında mimariyi konu aldık. Daha değinilecek çok konu var elbette. Yani belki bizi dinleyen mimari öğrencileri varsa ya da mimarlar varsa şuna niye değinmediniz diye kızabilirler bize, ama tabii ki süremiz kısıtlı olduğu için her noktaya değinemedik. Ama gotik mimarlık gibi konular var. Notre Dame Katedrali gibi çok güzel örnekler var. Salisbury Katedrali var. Ve diğer Aziz Petrus Bazilikası, Aziz Pavlus Katedrali gibi harika yapılar var. Barok mimarinin etkileri de var burada. Bunları da değinmiş olalım kısaca. Tabii ki bütün bu noktaların aslında temel yapısında, temel noktasında yatan şeyin ibadet olduğunu hatırlıyoruz ve Hristiyan mimarisinin hikayesinin Tanrı'yı yücelterek ve değerlerine hizmet ederek bir araya gelen büyük bir inanlar topluluğunun hikayesi olduğunu burada görüyoruz ve hayal edilebilecek en iyi ibadet mekanlarını yaptılar. Çünkü Tanrı'ya hizmet ettiklerini düşünerek bu yapıları yaptılar ve yapabileceklerin en iyisini yapmaya çalıştılar. Mısır'da, Yunanistan'da, Roma'da ve Amerika'nın çeşitli noktalarında, belki Kuzey Amerika'da olan örnekler gibi bu yapılar aslında bazıları belki köle emeğiyle yapıldığını düşünüyor olabilirler, ama köle emeğiyle değil, gerçekten inançlarını Tanrı'ya adamış, Tanrı'nın değerlerini bilen ve bu değerleri önemseyen ve insanlara bu değerleri hatırlatmaya çalışan kişilerin işbirliğiyle yapıldığını görüyoruz. Ve bize aslında insanlık tarihindeki en büyük yapıların Hristiyanlığın etkisi altında inşa edildiği gerçeğini de bırakıyorlar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Hristiyanlığın Etkileri programının bu bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını...
1: Günah...

0: Ve Erdem programında konuşuyoruz.
1: Ben Aydın Kutlu.
0: Ben Nuh Bahitekin.
1: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.